Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilekler. Sadece Allah ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil ruhu da Allah'a ulaşmayı istiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci kat kemesinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah'a karadan. Bu 10 tane insanla nefsine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. İkinci kat kemesinin sahibi olacak. Sonra ucundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. İkinci kat kemesinin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek ve bunu insanın üzerine farz kılmakta herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin oluyorlar gene göre. Yerine yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girmeye göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor mesela farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada yedi kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetin olmak istiyor bizi. Allah Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik uyumunuzda Allah seçmesini farz kılmış. Dördüncü kat cennet, dünya sayesinde yüzyılışlarını. Allah gençliğinizi de Allah seçmesini farz kılmış. Beşinci kat cennet, dünya sayesinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet, dünya sayesinin tamamı. İradenizi Allah'a seçmesini kılmış. Yedinci kat cennet, dünya sayesinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları Allah'ın yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına herhangi bir insana baktığımız gibi
bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimizi indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse, o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah'ın kapı kendisine çevirecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine şahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala'ya mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesini, işitmesi ve dinlesini müteakiben Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirecek sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi biz huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah selamını gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İhsanla irşat makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'ın verdiğini bilinirse bunların hepsi mutlaka tatbik edilecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin bir kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başının üzerine devrilim onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiiyete ulaşan kişi şiddet edilden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kendisinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zimani kapı Zabani kapıdaki mührün Zimani kapıyı inip onu mühürlenmesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsimizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani canı ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefsimizin kalbinde nurlar yüzeye biriktikçe ruhumuz gök katlarını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Hafta bizde her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
para zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzidiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı denedik biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Yine 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi kaplıyor. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa, her kademindeki amin olursa, iyilik kademinde olmuştur, amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini %51'ini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah'a tutun etkinizde bizi bakımdan kaybısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah seçmesinde dünya tarafını ediyordu. Bizim olur. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kurmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz.
Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat yönetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük meşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi nefslerine Allah'a ulaştırdılar. Hepsi yaşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hatta fukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, kimin dostlarım, bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı öneren kardeşiniz. Siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyatı olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeteri gibi,
Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, benim dostlarım? Allah Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç fena etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size, siz de demişsiniz ki size, hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Hatırlatın 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katilyondan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir düzende hepimiz söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadelesine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlığa karşı?

hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya sahibinin hem cennet sahibinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü şekilde yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz, zikri seveceksiniz. Oruç tutmayı seveceksiniz. Dileseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar. Mutsuzların sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında

0: dışında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine bağlı. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki ideal mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluksanız sözlerini geldiği noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekler. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutluysanız, kendinize zulmettiğiniz için mutluysunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutluysunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutluysunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kasıtı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bir cenaha yıkılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken ve en üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın uygun olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir, otururken, iki, yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda. Ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir. Kulağımızda kalbimizin atışlarını böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalarız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Hep yan üstü yatmalısınız ve yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınıza dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standartınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah-u Teala'nın sevdiği budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama o bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah-u Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır fazla beraber, sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size Başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daim zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız Daha sonra bu tesbihe dönüşürse Allah'ın ismi kesintisiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Yağar kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolanlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları şartların negatif olduğu, insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da Mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzluklara Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah o kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz. Şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasretler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamanız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara bürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Bunun için de Allah Teala bir şeyler yapmanızı istiyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Onlara en güzel şekilde muamele etmenizi istiyor. Onlara Allah'ı anlatmanızı istiyor. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim bir görevle görevliyiz. İnsanları mutlu etmek. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek Allah'ın kanununa göre biz de aynı mutluluğu yaşayacağımıza göre ne kadar çok insanı mutlu edersek o kadar çok biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğun en sağlam anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefretin hakim olduğu bir ortamda mutluluğun oluşması mümkün değildir. Orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve her zamanki gibi mutsuzluğun ve huzursuzluğun arkasında şeytan vardır. Kimi mutlu ederseniz o mutluluğu hem siz yaşarsınız hem de mutlu ettiğiniz kişi yaşar ve o süreç içinde Allah ile birliktesiniz. Ama kim başka insanları mutsuz ediyorsa, davranışlarıyla onları huzursuz ediyorsa, onlara cefa ediyorsa o zaman o kişi mutsuzdur. Ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece mutlu olması da mümkün değildir. Oysa ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanın yolu güzel davranıştan geçer. Mutlu olmanın asli dayanağı insanları mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, bir başka ifadeyle kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah-u Teala size de aynı hüviyette, aynı boyutta bir mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Kime ne kadar mutluluk verdiniz, o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz, siz de o kadar sıkıntı duyarsınız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bu yapmamız lazım gelen şey insanları mutlu etmek değil mi? Madem ki biz onlara ne kadar mutluluk verebilirsek, ulaştırabilirsek, onları ne kadar mutlu edebilirsek, bir o kadar biz mutlu olacağız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Dostlarımıza, bize dost olanlara, bunu uygulamak son derece kolaydır. İşten gelen bir isteğin tabii neticesidir. Çünkü insan sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bu itibarla onları mutlu etmeye çalışır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Allah Teala orada durdurmuyor arabayı. Devam et diyor. Seni sevmeyenleri de mutlu etmeye çalış. Daha o sevgisizliğin ötesinde senden nefret edenleri de mutlu etmeye çalış. Senin bu çalışman seni mutlaka mutlu eder diyor. Öyleyse ister bizi sevenleri mutlu edelim, ister bizi sevmeyenleri mutlu edelim. Ama mutlu ediyorsak biz de mutluluğu yaşarız. O mutluluğa sebebiyet verdiğimiz için Allah Teala bizi de mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Ve bunun tabii neticesi olarak Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Ve nefreti yasak etti. İnsan tabiatı nefrete müsaittir. Kim size bir kötülük etmişse ona karşı nefret beslemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala böyle olmasını mı istiyor? Hayır, böyle olmasını istemiyor. Başkaları size kötü de davransa, iyi de davransa, siz onlara mutlaka iyi davranmalısınız. Bizi mutlu edecek bir şeyler söyleyen insanları da mutlu etmeye çalışmalısınız. Ne kazanırsanız, onlara ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Tersi söz konusu olduğu zaman insanlara mutsuzluk veriyorsunuz demektir bunun manası. Mutluluk vermenin tersi mutsuzluk vermektir. O zaman onların her birini ne kadar mutsuz ederseniz o kadar siz de mutsuz olursunuz. Ve bu mutsuz ettiğiniz kişilerin sayısı birken iki, ikiyken üç, dört, beş oluyorsa bu insanların her birine verdiğiniz mutsuzluğun mutsuzlukların toplamı kadar siz de mutsuz olursunuz. Hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hayat adı verilen bu yaşam süreci bir gün sona erecek. Her halükarda bu olacak. Ne demiş atalar? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, ne olur hep biz bir hoş sada bıraksak arkamızda, herkesle yaptığımız konuşmaların içinde mutlaka onları mutlu eden bir hedef tayin etsek, edecek olan bir hedef tayin etsek ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Onlara ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için her birine ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadar mutlu oluruz. İki kişiyi mutlu eden kişi beş kişiyi mutlu eden bir kişiyle aynı miktarda mutluluğun sahibi olamaz. Onun için asli görevimizin daima başka insanları mutlu etmek olduğunu hiç unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. kendi mutluluğumuz için bunu unutmamalıyız.

ettiğini kesinleştirirsiniz. İdrakinize bu standartlarda girer olaylar dizisi ve kendinizi başka insanları mutlu etmeye adarsınız. İyi mi olur? İyi değil, çok iyi olur sevgili kardeşlerim. Böylece kini, nefreti unutursunuz. Hedefiniz hep başka insanları mutlu etmek olur. Ve bunu her gerçekleştirdiğinizde siz mutlu olacağınız için Allah Teala'nın büyük bir nimetiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu mutluluğun ana kapısıdır. Başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Herkes yapabilir. Bunun için bir bilgin olmaya, bir ilim öğrenmeye gerek yok. Sadece Allah-u Teala'nın sizden başka insanları mutlu etmenizi istediğini şu hafızanıza yerleştirin. Ve onu tatbik edin. Hedefiniz daima sizi üzen insanları da, sizi seven insanları da mutlu etmeye çalışmak. Diyeceksiniz ki, anladık, bizi seven insanları biz de mutlu edelim. Ama bizi mutsuz eden insanları mutlu etmenin alemi var mı yani? Ne diye onları mutlu etmeye uğraşalım ki? İşte böyle bir düşünce topyekun yanlıştır sevgili kardeşlerim. Ne diye onları mutlu etmeye çalışacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz onları mutlu edersek onlar kendilerinin bize mutsuzluk vermek üzere hareket halinde olmalarına rağmen ve bunu çoğu zaman başarmalarına rağmen bizim onları mutlu etmek istikametindeki gayretlerimiz onları evvela şaşırtacaktır. Sonra vazgeçmediğimizi, bütün fırsatları değerlendirerek sadece onları mutlu etmek istediğimizi her ispat edişimizde biraz daha zihinlerine bir şeyler takılacak. Ben buna hep kötü davranışlar sergiliyorum. İçimden de öyle geliyor. Ama o benim yaptığım her kötü, her ters davranışın arkasından bana beni memnun edecek olan bir davranışla cevap veriyor. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Sevgili kardeşlerim, o zaman bu hazzı yaşamalısınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak Allah'ın temel kanunudur. Aynı standartlarda başkalarını mutsuz edenler de kime ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. Allah'ın kanunu budur. Öyleyse kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutsuzluk verirse kendisi o kadar çok mutsuz olur. Kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırırsa kendisi o kadar mutlu olur. O zaman anahtar başkalarında mı sevgili kardeşlerim? Hayır, anahtar bizde. Öyleyse sadece iki tane alternatif var: insanları sevmek ve veya onlardan nefret etmek. Uç noktalar olarak konuşuyoruz. İnsanları sevmek veya nefret etmek.
Ne sevdiğiniz ne de nefret ettiğiniz insanlar olamaz mı?

0: olabilir. Onları sevmiyorsunuz ama nefret de etmiyorsunuz. Anlattıklarımız ayrı ayrı kutuplarda nelerin olup bittiğini açığa çıkarmak istikametinde. Hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Seversek biz mutlu oluruz. Nefret edersek biz mutsuz oluruz. İnsanların bizim kendilerine nefretle yaklaşmamızı güzel karşılaması elbette mümkün değildir. Normal standartlarda öyle olmaz. O da bizden nefret eder. Ne oldu? Bir düşman kazandık. Halbuki bir insan bize kötü davranmış ama buna rağmen, o kötü davranışa rağmen biz ona en güzel davranışlarla cevaplar verebiliyorsak, o zaman bu kişi etrafındaki insanlara, her zaman kötü davranıp da kendilerinden kötü muamele gördüğü insanlara bizim hiç benzemediğimizi fark edecektir. İşte o zaman bir sual işareti o kişinin zihnine takılacaktır. Neden? Ben hep etrafındaki insanlara kötü davrandığım zaman onlardan hep kötülük gördüm. Belki benim onlara kötü davranmam da onların bana kötü davranmasına dayalı olarak vücut bulmuştur. Hangimiz evvela kötülük ettik? Hangimiz olursak olalım? Netice biz öyle bir noktaya ulaşıyor ki birbirine düşman iki tane insan çıkıyor karşımıza. Biri biz, biri karşı taraf. O bize kötülük yapıyor, biz de ona kötülük yapıyoruz. Hakkımız mı kötülük yapmak? Evet, kaidelere göre böyle bir hak bize verilmiş durumda. Adına kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bir böyle bir hakkı kullanmak ve olayı sıfırlamak var. Bir de bu hakkı bize kötü davranan bir kişiye kötü davranma hakkını kullanmadan tam aksini yapmak. O kişiye güzel davranışlarla cevaplar vermek, onu memnun etmek, mutlu etmek. Kim kazanır? Biz kazanırız sevgili kardeşlerim. Bize kötü davranan, her fırsatta bizi iğneleyen, bizimle kavga etmeye çalışan, bizi küçültmeye çalışan insanlara, onların beklemediği bir günden başlamak üzere ki daha evvel biz de onlara kötü davrandığımız için böyle bir şey beklemiyor olmaları eşyanın tabiatına uygundur. Ansızın bizim onlara karşı güzel davranışlar sergilemeye başlamamız onları mutlu edecektir. Onlara memnuniyet verecektir. Ve kocaman bir sual işareti kafalarına takılacaktır sevgili kardeşlerim. Şimdiye kadar ben ona hep kötü davrandım. O da bana kötü davrandı. Ama bugünlerde benim bütün kötü davranışlarıma en güzel davranışlarla cevap veriyor. Bu düşünce bizim davranışlarımızın devam ettiği sürece onun devamlı olarak kafasında bir takım standartlara onu ulaştıracaktır. Kafasında düğümlenen bu sualler, neden ben ona kötü davranıyorum da o bana iyi davranıyor tarzındaki sualler, her olayda tahakkuk ediyor bu. O kişiyi düşünmeye itecektir. Ve de deneyecektir. Kötü davranışları devam etmesine rağmen bizden ona en güzel davranışlar geri dönüyorsa artık tereddüdü kalmayacaktır. Demek ki biz ona karşı bir düşman değiliz. Biz bir dostumuza nasıl muamele ediyorsak ona da aynı standartlarda bir davranışla cevap veriyoruz. İşte bu o kişi için beklenmedik bir olaydır başlangıç noktasında. Bunun o an için öyle bir davranış biçimi olduğunu, daha sonraki davranışlarımızda gene ona kötü davranacağımıza inanarak olayları dikkate almaya başlarlar. Ama bu inançlarının boşa çıktığını görmek onları hayrete düşürecektir. Bekliyor. O bize kötü davranmaya devam ediyor. Ama biz ona kötü davranmıyoruz. Onu şaşırtıyor. Bu tarzda bir hareket tarzı onu şaşırtıyor. Ve arkasını kurcalıyor. Bir olay, iki olay, üç olay, bütün olaylarda artık bizim ona bir düşman değil, bir dost olduğumuzu kesin olarak tespit ediyor. Birçok seviyede bizi imtihana tabi tuttuktan sonra görüyor ki şartlar ne olursa olsun biz ona karşı negatif bir davranışın sahibi değiliz. Biz onu her davranışımızla sevdiğimizi ispat ediyoruz. Ard arda yaptığı bütün ataklarda, bütün deneylerde aynı kötü davranışları sergileyen bu kişi bizden hiçbir şekilde eskiden ona yaptığımız gibi kötü davranışların gelmediğini görüyor. İşte bu onu şaşırtacaktır. Deneylerini devam ettirecek ve belki de hayretle görecektir ki asla bizden ona hakkımız olmasına rağmen, ona kötü davranmak hakkımız olmasına rağmen asla bir kötü davranış ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, bu deney uzun da sürse neticede o hep görecektir ki daima biz onu mutlu etmeye çalışan bir insanız. Bize onun yaptığı kötü davranışlar hiçbir negatif tepkiye sebep olmaksızın ulaşıyor. Bize ulaşıyor bir kötü davranış ama bizden ona bir negatif davranış, onu üzecek olan bir kötü davranış ulaşmıyor. Bir süre imtihana tabi tutulur o kişi tarafından. Ama neticede her seferinde bizim ona Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde güzel davranışlarla cevap vermemiz bir süre sonra onun düşünmesine, ciddi şekilde düşünmesine sebebiyet verecektir. İşte bu yeni kurulacak olan bir dostluğun başlangıç noktasını oluşturur. Bu bize kötü davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. O bize iyi davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. Onun davranış biçimlerinin negatif veya pozitif olması bizi etkilemiyor. Biz bir karar vermişiz. Allah'a bir söz vermişiz. Bize kötü davrananları da seveceğiz. Bize kötü davrananlara da en güzel davranışlarla davranarak cevap vereceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için insanları mutlu etmek bize her zaman bir şeyler kazandırır. İşte bize düşman olan, düşmanca davranan birine bizim bütün davranışlarımız pozitif bir istikametteyse, onun yanlış davranışlarına asla biz de aynı yanlışlarla hınç almak üzere cevap vermiyorsak, bütün negatif davranışları bizden ona pozitif davranışların dönmesiyle noktalanıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, belki başlangıçta hayır ama günler geçtikçe bizim davranışlarımız daha da onu mutlu edecek şekillere büründükçe o kişi düşünce sisteminde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Demek ki benim kötü davranışlarıma iyi davranışlarla cevap verebilenler de oluyor. Kaldı ki ben bunu eskiden tanıyorum. Eskiden bana böyle davranmazdı. Ben ona kötü davrandığım zaman o da bana kötü davranırdı. Birbirimize kızardık, küserdik. Böyle bir hayatımız vardı. Şimdi ben o hayatımı devam ettiriyorum. Ona kötü davranıyorum ama ondan bana geri dönen şey kötü bir davranışa hiç benzemiyor. Kaçıncı defadır olayları yaşıyorum. Yaşadığım her olayın arkasından hayrete düşüyorum. Ben ona kötü davranıyorum. Ona direkt bir davranış ama ondan bana geri dönen davranış biçimi hayır, öyle değil. Asla beni huzursuz edebilecek ve bana kötü görünebilecek olan bir davranış biçimi oluşturmuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktaya ulaştığınızda o kişi sizi sık sık imtihana çekecektir. Çeşitli metotlar kullanacaktır. Ama her imtihanı siz onun bütün gayretlerine rağmen ona en güzel cevap, en güzel davranışlarla cevap vermeniz sebebiyle inanacaktır ki size kötü de davransa, iyi de davransa artık sizi negatif davranışlara ulaştıramıyor. Artık sizin davranışlarınız ona karşı negatif bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey ne? istediği şey bu. İyiliğe karşı herkes iyi davranabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama kendisine yapılan kötülüklere rağmen kötülük yapan kişiye en güzel davranışlarla cevap veren birisi dikkati çekecektir. Ve o kişi neticede imrenilen bir insan olacaktır. Birçok deneyden geçtikten sonra tabii. İnsanlar kolay kolay böyle bir şeye inanamazlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Siz Allah'tan bunu isteyin. Ya Rabbi, bana öyle bir davranış biçimi kazandır ki ben bana yapılan iyiliklere nasıl iyiliklerle cevap veriyorsam bana yapılan kötülüklere de iyilikle cevap vermemi bana nasip kıl. Beni o hüviyete ulaştır. Beni o standartlarda bir değişikliğe vasıl et. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizde böyle bir talep oluşursa Allah Teala'nın size geniş açılı bir perspektif içinde yardım ettiğini görmezlikten gelemeyeceksiniz. O bu istikamette yardıma her zaman hazırdır. Nasıl şeytan size başkalarına kötü davranmak konusunda elinden gelen bütün yardımı yapıyorsa, size hep ona kışkırtıyorsa, onu daima sizin başkalarına kötü davranmanızı istiyorsa, bütün bunlar onun hedefine uygun davranışlar. Allah da tam aksine size kötülük yapanlara da iyilik etmenizi ister. Muhtemeldir ki siz size iyi davranan herkese zaten iyi davranıyorsunuzdur. Önemli olan bunun ötesi, size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap vermek, onları da mutlu etmek, huzur içinde bir yaşamın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, bunu başardığınız gün büyük bir mutluluğun sizi kavradığını göreceksiniz. Çünkü bu noktada siz herkese karşı, size iyi davrananlara da, kötü davranan herkese de, onları mutlaka mutlu edecek olan sözlerle, davranışlarla cevap veriyorsunuz. Onlar size kızıyor olabilirler. Bu sebeple size kötü davranıyor olabilirler. Ama bu istikamette göstereceğiniz sabır, bu istikamette onlara sunacağınız davranış biçimleri adım adım onları size kötü davranmaktan caydıracaktır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Başardığınız zaman bunu gördünüz ki kötülüğe karşı iyilik etmek, karşı tarafında iyi davranmalarını neticede mutlaka oluşturur. O başlangıçta gene size kötü davranışlarına devam edecektir. Ama her kötü davranışına sizin onu mutlu edecek olan, ona huzur verecek olan davranışlarla cevabınız onu mutlaka değişik bir hüviyete ulaştıracaktır. Vazgeçmezseniz bunu mutlak olarak başardığınızı görürsünüz. Bu ne sağlar? Bu bir gün onun da size karşı güzel davranışlara mutlaka ulaşmasını sağlar. İşte bir dost kazandınız. İşte o da bir dost kazandı. Artık ona karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Çünkü ondan da aynı cevapları almaya başladınız. Onun hayatında bir yeni ilkbahar oluşuyor. O güne kadar hep insanlara kötü davranan, onları sıkıntıya sokan, kendisi de böyle yaptığı için aynı sıkıntıyı yaşayan, huzursuz olan bu arkadaşınız artık her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmak istikametinde bir faaliyetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki insanları sevin. Onlara en güzel davranışlarda bulunun. Onları her fırsatta güzel davranışlarınızla güzel davranışa ulaştırmaya çalışın. O size kötü davransa da o güzel davranışlarınızı onu mutlu etmesi gereken davranışlarınızı devam ettirin. Ne olur? Sabrederseniz göreceksiniz ki adım adım yavaş yavaş o kardeşimizde değişiklikler başlayacaktır size karşı. Ne yaparsa yapsın, sizden gelecek olan bütün pozitif davranış biçimleri onu mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başlıca göreviniz insanları mutlu etmek olmalıdır. Eğer temelde bu varsa, o zaman sevgili kardeşlerim, onlar bir süre daha yanlışlıklarını devam ettirseler de sizin vazgeçilmez şekilde kendisine devamlı en güzel davranışlarla cevap vermeniz onları eninde sonunda değiştirecektir ve oradan da size sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevmek güzelliği ifade eder. Nasıl tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırsa, sizin de güzel davranışınız kötü davranan kişiyi hemen başladığınız anda olmasa da mutlaka adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele taşıyacaktır. Öyleyse göreviniz tehlike, göreviniz insanları mutlu etmek, onları mutlu olmak, mutlu etmek için çalışmak ve neticede de mutluluğu sizin yaşamanız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan, kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava? Görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havayla temas edip bir şeyleri temizleyecektir.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana da verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsınız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi huzura ulaştıran faktördür. Nefret huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman ise tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safa ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safa ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Ve sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Bunu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah-u Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeni kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer. Çok zikir yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden?
1: Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergamlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayretin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar. Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa, Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah-u Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla, ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır, %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikre farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış? Sonra
0: daimi zikri için kılmış, farz kılmış. Ne diyor? Veskürünallâhe feskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki

Ne güzel bir düzen oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan, tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah Teala bize bahşetti. Bu Allah Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar.

Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabi ruhun Allah'a ulaşması da fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şaikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: ये क्या कहें।
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki, sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah-u Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah-u Teala sizden, hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye ihtiyacımız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zekiratlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size 10 insan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zulmani kapıdan. Ama siz zulmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirsiniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizin istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz, vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinizde tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökkatını, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. Ve Sitret-i Münteha'ya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meraba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı veçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cennetini verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutluluk mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah-u Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ihbat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Arda arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah-u Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah-u Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa O kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidilik olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibarıyla. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş olur Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ki an bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna, 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah-u Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah-u Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah-u Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika, Allah-u Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Öylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı denemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahları sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, Asr'a yemin olsun innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri yer kazandıklarından fazla gidecekleri yer cehennem. İllellezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki aminudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emrahat vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın. Bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim aynı kökten gelir. Silim kökü. Sin, lam, min. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10 binden fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini, 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış, o kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış, onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş, 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada, yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki hangi kişi bizden şüphedeyse o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen, İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim, insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanunu koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer, kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizde bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah-u Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada mahkeme-i kübrada bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutlu oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, ef'aliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar Neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatıyla Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin. Biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de, bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza

şöyledir. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, O'nun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var, sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar, Allah'ı tanıyorlar, Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Bunun için birisi bize gelip de derse ki arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mihir Camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey
en güzel standartlardan.

的这些就Mir vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mir vakfının mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, diyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Mutluluk. Allah Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı ister. Bütün bir Kur'an-ı Kerim, ondan evvel bütün bir Tevrat, İncil, ondan evvel bütün bir Tevrat, ondan evvel bütün peygamberlere indirdiği Allah'ın bütün kitapları insanları sadece mutluluğa davet ediyordu. Kur'an'ın muhtevasına baktığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir merdiven göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek merdivenin birinci basamağı, mutluluğun başlangıcı. Hem de büyük bir mutluluğun. Kim şuradan kalpten Allah'a münaki olmayı dilerse o mutluluğa adımını atmıştır. Allah onu mutlu yapar. İyi ama bu adamın kalbinde afetler var. Olsun. O afetlerin muhtevasına dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. Kişiyi mutsuz etmek için her şey hazırdır. Ama bu afetlerin bir insanı mutsuz etmesi için mutlaka şeytanın devreye girip o kişiyi mutsuz etmek için özel gayretler sarf etmesi gerekir. Herkesin etrafında bir en az bir şeytan mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Ve bu şeytanlar düşüncelerinizi takip edebilecek bir yeteneklidirler. Sizi bilmediğiniz yerlerden görebilirler. İşte onlar nefsinizdeki afetleri azdırmak gibi bir hünerin de sahipleridir. Bu zulmani hüner. Milyonlarca, milyarlarca insanın mutsuz olmasının temel sebebidir. Ne kadar insan varsa her insanın etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Kendilerini insanların mutsuzluğuna adamışlardır. Bilirler ki sonunda mutlaka cehenneme gidecekler. Cehennemde sonsuza kadar yanacaklar. Kurtuluşları da olmadığını düşünürler. Ve şu insanları hayatları boyunca hep mutsuzluğa sevk edelim diye bir gayretin sahipleridir. İşte Allah Teala şeytan ve onun avanesinden nasıl kurtulacağınızı Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Sevgili kardeşlerim, aslında hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dilekle mutluluk yolculuğuna çıkabilirsiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Beni de ermişlerden kıl. Bana dediler ki, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen, Allah seni mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bunu diyen Allah'ın o kadar yakın bir dostu ise ve o ve etrafındakiler mutluluğu yaşıyorsa ben de yaşamak istiyorum ya Rabbim. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte yolculuk başladı. Mutluluk yolculuğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluk yolculuğunun ilk adımını atmıştır. İlk adım.
mutluluk yoluna çıkan kişi Allah'a ulaşmayı şu kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Öyleyse görürse ne yapar? Görürse hemen harekete geçer. O kişi üzerinde tesirlerini hemen icra etmeye başlar. Ne yapar? O kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen, herhangi bir insandan ayıramayan gözlerini irşat makamı olarak görecek bir hüviyete sokar. Ve onun sem'i basar isimli görme hassasını irşat makamını irşat makamı olarak görecek bir hüviyete ulaştırır. O kişinin kulaklarını irşat makamının sözlerini duyan ve anlayan bir hüviyete ulaştırır. O kişinin sem'i isimli işitme hassasını irşat makamının söylediklerini dinleyecek, zevkle dinleyecek bir hale getirir. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbini kalbindeki idrak hassasını irşat makamının sözlerini idrak edebilecek bir hüviyete ulaştırır. Kişinin kalbini irşat makamına ısındırır. Kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bütün bunlar ard arda vücut bulan olaylardır. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah mutlaka ona, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Kalpten samimiyetle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Burası 13. basamaktır. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Artık o gerçek anlamda bir mümindir. Kalbine iman yazılmış olan bir mümindir. Bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kalbinize İmanın yazılması, kalbinizde iman kelimesinin varlığı. Yazan kim? Allah. Onu tanıyarak sizi şereflendirecek olan, daha üst makamlara ulaştıracak olan kim? Allah. O kadar mı? Hayır, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. İşte devrin imamının ruhunun kişinin üzerine kanat germesi, kol kanat germesi bu noktada başlar. O artık bir koruyucuya sahiptir. Şeytan o kişiye negatif istikamette bu kolları, kanatları açık bir aslında kolların açılması kanat gibi bir hüviyet taşıyor. O kişiyi şeytanın bütün tasallutundan, sataşmalarından ve düşürme gayretlerinden korur. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Böylece kişi nefs tezkiyesine başlar. Zikir yaptıkça Allah, Allah, Allah, Allah. Allah diye zikir yaptıkça bunun büyük bir huzur olduğunu yaşar. Mutluluk olduğunu yaşar. Ve de zikir boyunca Allah-u Teala'nın kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. Kişinin kalbine iman kelimesini yazması boşuna mıdır? Hayır, boşuna değildir. Çok ciddi bir maksada dayalıdır. Kişinin kalbinin içine yazılan bu iman kelimesi
gelen nurlardan fazılları kendisine çekebilecek olan bir hüviyette oluşturulmuştur Allah Teala tarafından. Yani birisinin manyetik alanı, iman kelimesinin manyetik alanı gelen fazıl nurunun manyetik alanının tersidir. İki zıt kutup birbirini çekecekleri için gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte kalbin içindeki bütün afetleri, 19 grup afeti birer birer devreden çıkaracak olan bu yapışmadır. Nefsin kalbi adım adım nurlarla dolmaya başlar. Zikir arttıkça nurun kalbi işgal etme seviyesi giderek artacaktır. Ve nefsin kalbinde adım adım daha çok nurlar birikecektir. İşte birikim başladı. Birikim, fazıl birikimi %7'ye ulaştı. Ne olur? Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştı. Mürşidine ulaşıp Allah'tan sorarak mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önce Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın ona mürşit gösterdiği kişi, tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılmıştır. İşte bu imanın yazılması o kişinin kalbine nurların gelmesi için, nurların gelip de orada kalıcı faktör olarak barınmasının temel unsurudur. Allah'tan gelen nurlar bir kutba sahiptir. Kalbe yazılan iman kelimesi onun zıt kutbuna sahiptir. Bu sebeple gelen nurlardan fazıldar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %7'yi buldu. Ne olur? Kişinin vücudundan ayrılan ve ana dergaha ulaşan, devrin imamının dergahına ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanına sahip olur. Burası nefs açısından nefse emmaredir. Hala kişi nefsinin emrindedir. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlamıştır. Ama kınamasına rağmen hataları işlemeye de devam etmektedir. Kişi ama ruhu ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığında göklerin ikinci katına çıkmıştır. 7 tane gök katının aşılmasının neticesinde Allah'a ulaşılır. Nefsi levvamedeyiz. Sonra Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini üçüncü defa %7 nur birikimiyle doldurur. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu sebeple bu kademenin adı mülhimedir. Üçüncü gök katında ruh. İkinci gök katında suvarılma havuzlarında suvarılmaya başlayan ruh, suvarılması tamamlanınca o sarı şeffaf ve sarı renkteki sudan ya da sıvıdan çıkacaktır ve üçüncü gök katına yükselmek için üçüncü ve daha yukarı katlara çıkacak olanlarla birlikte ikinci kattan artık ayrılacaktır. Ondan sonra ikinci kata geldiği zaman havuzun içinde olmayacaktır, dışında olacaktır. Secde edenlerden olacaktır. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içinde secde edecektir. Hep bunlar %7 nur artışıyla mümkün. Burası üçüncü kattır. Mülhime kademesinin emmare levvame'den sonra gelen mülhime kademesinin
bulunduğu standartlar bunlar. Dördüncü katta bu kişi Beyt-ül Makdes'in aslına ruhen ulaşacaktır diğerleriyle birlikte ama orada kalacaktır. Burası mutmainne kademesidir. Kişi doyuma ulaşmıştır. Daha çok zikir yapacaktır, zikrini artıracaktır. Ve beşinci gök katına ulaşacaktır. Burası nefsi radiyedir. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Allah onu evvela mutmain kılmıştır. Bu mutmain olmak onu Allah'tan razı olma noktasına getirmiştir. Burası beşinci gök katıdır. Sonra ruh altıncı gök katına ulaşacaktır. Yeni bir %7 fazla birikimiyle. Burası da Mardiye kademesidir. Allah da ondan razı olmuştur. Ve neticede tezkiye kademesine ulaşacaktır. Nefs %49 fazıl nuru, 7 defa %7 nur ve %2 baştan kalbe giren rahmet nuruyla %51'lik bir nur seviyesine ulaşacaktır. İşte bu nur o kişinin kalbinde nurların karanlıklara galip olmasını, karanlıklara üstün olmasını nurların sağlayacaktır. Artık o kişinin kalbinde nurlar hakimdir. %51 nur, afetler %49'a düşmüştür. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bir insanın üçüncü kat cennetin sahibi olduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür ve o kişi ertesi gün ölse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu. İkinci kat cenneti hak eder kişi. Sonra ruhunu Allah'a, Allah ulaştırdı. Allah'a ulaştırdı ama kişi de zikrini arttırdı. 3 saatten fazla zikir yapmaya başladı günde. Bu ulaşma Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşmiştir. Tamam. Ama kişi de günde 7 vakit namazını kılmaktadır, zikrini yapmaktadır, ibadetlerini bir tamam yerine getirmektedir. Ve ne olacak durum? Durum şu olacak. Kişi ruhu 7 tane gök katını aşan, 7. gök katından sonra 7 tane alem geçen, zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak 33 bin zikirle 47 bin zikir arasında değişen bir statü söz konusu olabilir. Bunlar tahmini rakamlar, herkese göre değişir. Onun için bunu bir reel bir ölçü olarak düşünmeyelim. Ama 30 binden fazla olduğu kesin, 50 binin de altında. Kişiler farklı hızlarda yaptıkları için zikirlerini, bu farklılık her zaman oluşur. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu böylece Allah'a ulaştırırsa bilsin ki ruhunu o kişi Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Çünkü sözü var. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse,
Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte burada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, nefsinin kalbinin de 7 defa %7 ile %49 artı %2 rahmet nuru %51 nur birikimine ulaşmasını sağlar. Sağlarsa ne olur? Sağlarsa muhteşem bir şey olur. O kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın Allah'a ermiş evliyası olmuştur. Hani evliya deriz. Evliya deyince çok büyük bir insan türüdür o. Evliya kelimesi dilimize böyle girmiştir. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? O evliyadır. Ve evliyalığın muhtevasında aslında bize bu ilmi Allah-u Teala'dan almadan evvel ulaşılmaz gibi görünen evliyalık makamının aslında Allah'ın herkese tevdi ettiği, herkese mutlaka ulaştırdığı bir makam olduğunu öğrendiğimiz zaman sevgili kardeşlerim, o kadar çok bir sevince kapıldık ki, demek ki evliyalığa biz ulaşmıyoruz. Allah bizi ulaştırıyor. Bize düşen ne? Biz sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı diliyoruz. Şuradan kalpten bir dilekle. O kadar zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Herkes dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. İşte bu Allah'ın herkese hediyesidir. İnsanları o kadar çok sever ki, bu kişi bu zikir seviyesine ulaştı diyelim ki, 41 bin zikirde ulaştı. Ruhu Allah'a ulaştı. Eğer bu zikir seviyesini bu kişi korursa, devam ettirirse, ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece yarısı yok olmuştur. %51'i, %49'u gene kalbin içinde duruyor. Ama bu mutluluğun yarısını, dünya saadetinin yarısını bu kişi mutlaka ömür boyunca yaşar. Mutlu bir insandır. Mutluluk mutsuzluğa hakimdir. Ve zikir seviyesi düşmediği takdirde bir gün ölecektir. Ve kıyamette üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İkinci kat cenneti hak etmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. O kişi o zikir seviyesini korumak kaydıyla üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Kıyametten sonra. Ama madalyonun bir de öbür tarafı var sevgili kardeşlerim. Gelelim şeytana. Şeytan, insan bu kademeleri emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini açtıkça hırsından kudurur. O kişiyi oradan düşürmek için ne kadar çok arzu duyar, ne kadar çok istek duyar ama yolu kapalıdır. Allah-u Teala kesinlikle müsaade etmez. Şeytan hırsından kudura kudura o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını izlemek mecburiyetindedir. Hiçbir şey yapamaz. Ama kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya görsün. Ondan sonra saha şeytana kalır. Neden? Allah Teala o kişi üzerindeki koruyucu kalkanını devre dışı bırakacaktır. Neden? İnsanlara söz vermiştir. Allah'a milaki olmayı dileyen kişiyi, ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendine ulaştıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını o kişiye mutlaka bir ömür boyu yaşatacaktır. Neden yarısı? Çünkü bizi mutlu kılan ruhumuzun hasletlerinin, nefsimizin afetlerinin yerini almasıdır. Bunlara fazıllar denir.
Fazıllar %51'e ulaşmıştır. Hakimiyet onlardadır. Kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. %51'ini. Ve de bu seviyeyi koruyabilirse ömür boyu bu dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. Gideceği yerde 3. kat cennettir. Ama şeytan boş durmaz. O kişinin koruyucu kalkanı devre dışı kaldığında iblis derhal harekete geçer. Ve o kişiyi o yoldan düşürmek için akla gelmedik desiseler, hileler kullanır. Ta ki o kişiyi oradan düşürsün, nurdan zulmete götürsün. Allah Teala buyuruyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor. Şimdiye kadar anlattığım olaydan bahsediyor. Nefsi, o kişinin nefsi kapkaranlıkken Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Nefsini %1 nura kavuşturdu. Zulmetten nura çıkardı. Ama kişinin Allah Teala tarafından konulan koruyucu kalkanı devre dışı kaldı. Şeytan girdi devreye ve şeytan o kişinin tesirini sağladı, başardığı takdirde, o kişiye tesir etmeyi başardığı takdirde o kişinin zikrinin yavaş yavaş azaldığını, sonra da belki sıfıra düştüğünü görüyoruz. İşte bu kaybın başlamasıdır. Bir kanamadır. Mutluluk kanamasıdır. Mutluluk adım adım aşağı doğru iner. Nefsinin afetleri arttıkça mutsuzluk da artar. Ve sonuçta kişi başlangıçtaki mutsuz kişi hüviyetine geri döner. İşte onun için bu seviyeyi korumak asıldır. Ama Allah'ın istediği o değildir. O seviyenin korunması değil. Zikrin şeytanın düşmanlığına rağmen, şeytanın gayretine rağmen arttırılmasıdır. Eğer bu kişi zikrini arttırırsa öyle bir gün gelecektir ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Bu kişinin bu devredeki zikrinin yarıdan öteye geçmesinin arkasında ne vardır? Bu noktada bu kişi öyle bir gayretin sahibi olmuştur ki günün yarısını zikri aşmıştır. İşte onlar pozitif zühdün sahipleridir. Kişi zahit olmuştur. Peki daha öteye geçebilir mi? Daha öteye geçebilir sevgili kardeşlerim. Eğer daha öteye geçerse dik yokuşun ikinci bölümüne gelecektir bu kişi. 3 saatlik bir zikirle, bilemediniz 4 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama bu kişinin daha ötedeki muhtevası onun 18 saat zikre ulaşmasını sağlamalıdır. Eğer bunu başarabilirse kişi, bir taraftan şeytan, bir taraftan kişinin dünya hayatı onun bu zikir seviyesine ulaşmasını devamlı engelleyecektir. Oysa ki kişi iş yaparken de iç sesiyle zikredebilir. Her halükarda kişinin içindeki sesle zikretmesi mümkündür. Bu kişi eğer zikrini 18 saatin ötesine taşırabilirse fizik vücudu Allah'a teslim olur, dik yokuş sona erer. Bundan sonra daimi zikre ulaşmak o kişi için bir problem değildir. 25. basamakta ruh Allah'a, affedersiniz fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu o kişinin
artık fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir muhsin olmasını ifade eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlere Allah Kur'an-ı Kerim'de muhsinler adını veriyor. Peki daha öteye geçelim. Kişi artık ulaşması lazım gelen daimi zikre ulaşmak için bütün engeller kalkmıştır. Daimi zikre bundan sonra kolayca ulaşabilir. Yani gece uyurken zikirle uyur ama birkaç saat sonra uyandığında zikrin hala iç sesiyle devam ettiğini görür. Bu hep böyle olur. Kesintisiz bir şekilde uyuması sırasında zikrine devam eder. Uyandığında bakar ki zikri devam ediyor. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ullelbap olmuştur. Özelliği daimi zikir sebebiyle kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik, bu sebeple kalbinde afet kalmaması ikinci özellik. Kalbinde afet kalmadığı için Allah-u Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmıştır. İki tane özellik. Kalp gözünün açılması Allah'ın ona bu alemin dışındaki alemleri de göstermesine sebebiyet verir. Kalp kulağının açılması daha da önemlidir. Allah'ın kendisine bütün söylediklerini işitir. Bu onun üç tane vasıf şartı, sonuç şartı kazanmasına neden olur. Bir, bu kişi ehli tezekkür olur. Yani Allah ile her an konuşabilen birisi. Allah Teala buyuruyor ki, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Fes'elû ehle zikre in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız, in kuntum la ta'lemûn, eğer siz bilmiyorsanız fes'elû, o zaman sual edin ehle zikri. Zikir ehline sual edin. Zikir ehli bilir mi? Bilmez. Biz de bilmiyoruz, o da bilmiyor. Sorarsak ne olacak yani? Şu olacak, o Allah'tan soracak ve Allah'tan aldığı cevabı size ulaştıracak. Bu kadar. O ehli tezekkürdür. Allah ile konuları müzakere edebilen, yani karşılıklı konuşabilen bir vasfa kavuşturulmuştur Allah Teala tarafından. Ve de her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin, imkanının sahibi kılınır. Sonra bu kişi için söz konusu olan şey, o Allah ile konuşmanın, ehli tezekkür olmanın ötesinde ehli hayır olmaktır. Ne demek hayır? Hayır, derecat kazanmaktır. Şer, derecat kaybetmektir. Kim hangi işlevde, hangi olayda derecat kaybediyorsa bu onun için bir şerdir. Hangi işlevde derecat kazanıyorsa o da hayırdır. Öyleyse kişinin bu hayır dizaynının kesintisiz olduğu bir yere ulaşacaktır. Kişi daimi zikir, kişinin daimi olarak zikir yapması sebebiyle her an derecat kazanmasını ifade eder. Kişinin nefsinde afetler kalmadığı için onun derecat kaybetmesi normal standartlar altında oluşmaz. Onun bilmediği standartlarda istediği hatalar olabilir. O zaman derecat kaybedecektir. Sonra Allah-u Teala daimi zikri sebebiyle kaybettiği dereceleri tekrar ona kazandıracaktır. Ama normal standartlarda bu kişi daimi zikrettiği için devamlı derecat kazanacaktır. Ehli hayırdır. Hayır, derecat kazanmak olduğu için. Sonra bir de bir sonuç şartı daha var. Bu kişi hakim veya hakem olduğunda karar vermek mecburiyetinde olan bir kişidir. Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün kararlarında mutlaka adaleti temsil edecek ve tahakkuk ettirecektir. Ayrıca
Bu kişinin bir başka vasfı var, hikmet sahibidir. Kur'an'ın hangi ayetine baksa, o ayetin Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Ve hemen hükmü söyler. İşte burası ulul elbab makamıdır. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala ulul elbab için. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bundan ötesi var mı? Elbette var. Kişi bir gün tövbe-i nasuh'a davet edilir. Daimi zikre ulaştıktan sonraki işlev tövbe-i nasuh'a davettir. Kim tövbe-i nasuh'la, yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbeyle tövbe ederse, vazgeçilmeyen bir tövbeyle Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ederse, o kişi muhlis olur. Nefsinin kalbi artık halis olmuştur. Nurlardan temizlenmekle kalmamış, halis olmak vasfına ulaşmıştır. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala şeytana, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Muhlis olmak, bir daha değişmeyen bir kalp yapısının sahibi olmak demektir. Şeytanın yoldan çıkaramayacağı, kandıramayacağı bir insan söz konusu. Peki son makam bu mudur? Hayır, son makam bu değildir. Son makam salah makamıdır. Bu ihlas makamında kişi 27. basamaktadır. Ve bu kişi bu noktadan sonra Allah Teala onun üzerinde işlevlerini tamamlayacaktır. Onun günahlarını örtecektir. Bir, ona salah makamının nurunu verecektir. Salah nuru verecektir başının üzerine. İki, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi anlatıyor bunları. İki, o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üç, ondan sonra ne yapacaktır Allah Teala onu? Ondan sonra Allah Teala bu kişinin iradesini teslim alacaktır. Hayatınızdaki en önemli teslim budur. İradenizi Allah'a teslim etmek. İşte Allah kimin iradesini teslim alırsa bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın iradeyi teslim almasının arkasından bu kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edildiği müjdelenir. Hiç kimse kendi kendini mürşit tayin edemez. Birçok insan çıkar ortaya ben mürşidim der.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size de uyum olmaz. Ramazan'ın bu son gününde hepinizi kucaklamak, hepinizi bağrımıza basmak, hepinizi teker teker çok sevdiğimizi söylemek geçiyor içimizden. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah-u Teala'nın bizleri beraber kılması dualarımızda sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Allah-u Teala insanları en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Çünkü onca mahlukun içinde halk ettiği, yarattığı yaratıklar içinde sadece insana ruhundan üfürmek gereğini duymuştur. İnsan böyle bir nimetten kâm alan tek mahluktur. Allah'ın ruhundan üfürdüğü başka mahluklar yoktur. Cinler, melekler Allah'ın ruh üfürmesiyle oluşmamıştır. Ama bütün insanlar doğdukları an Allah-u Teala'nın ruhu kendilerine mutlaka üfürülür. İnsanlar Allah'a abd olmak için, yani kul olmak için yaratılmıştır. Allah Teala buyuruyor ve ma halaknal insa vel cinne illa liyabudun. Biz insanları da cinleri de bize kul olsunlar diye yarattık. Bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Sadece bize bir de ne kullanmış Allah Teala mutlaka demek, mutlaka kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği mahluk insandır. Allah Teala insanlara da cinlere de serbest irade vermiştir. Bütün insanlar ve cinler hayatları boyunca serbest iradelerinin dilediği her şeyi yapmak

imkanının sahibidirler. Her an yaptıkları, insanların yaptıkları kiramen katibi melekleri tarafından tespit edilir. Birinci grup kiramen katibi melekleri iki melekten oluşur ve bizim yaptıklarımızı fiili olarak ne yapmışsak dışarıdan o fiili tespit ederler. Hayatımız boyunca bütün yaptıklarımız filme alınır. Ama bir grup daha kiramen katibe meleği vardır. İkinci grup. Bu ikinci grup kiramen katibe meleği ise bizim yaptıklarımızı filme alırken, bizim yaptıklarımız filme alınırken düşüncelerimizi tespit ederler. Yani biz hangi fiili, hangi maksada dayalı olarak vücuda getirdik? O fiili işlerken meramımız neydi? Hedefimiz neydi? Ne yapmak için o fiili işledik? İşte bir insana derecat kazandıran veya kaybettiren olgu bu açıdan değerlendirilebilir sadece. Ve son derece önemlidir şu açıdan. Çünkü bir insan ömrü boyunca her saniye derecat kazanır veya kaybeder. Ama öldüğü ana kadar yaptığı bu kayıp ve kazançların sonucu o kişi öldüğü zaman bellidir. Ve bu da çok önemlidir. Çünkü kişi öldüğü zaman dereceler pozitif bakiye veriyorsa, yani kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama eğer kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi mutlaka cehenneme gidecektir. Birinde cennette ebediyen mutluluk, huzur, saadet yaşanır. Diğerinde de ebediyen işkenceler, dayanılmaz acılar, yaşanacaktır. Bu dünyada verilen gezegende bir insan ne kadar yaşar? 50 sene yaşar, 60 sene yaşar, 100 sene yaşar. Eskiden mesela bizim cetlerimiz 140 sene falan yaşadıkları belirtiliyor. Bir misal vermek gerekirse ceddimiz Evranos Bey 139 yıl yaşamış. Sevgili kardeşlerimiz, hayat denilen müessese biz istesek de istemesek de devam eder. Dünyaya gelmişiz. Bu dünyada yaşayacağız. Allah Teala bize ne kadar ömür vermişse o ömrü tüketeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapmamız lazım gelen şey çok açık ve kesin. Hayatımızı başka insanların mutluluğuna adayacağız. Başka insanları mutlu etmek için yaşayacağız. Biz başka insanları nasıl mutlu edebiliriz? Mutluluğun reçetelerini onlara vererek. Mutluluğun reçetesi 7 safa ve 4 teslimdir.
Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girer. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kademedir. Kişinin dünyaya gelmesi, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek yedi safhanın birincisine ulaşması. Bu safhalar Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Böylece ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber yola çıkması tahakkuk eder. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a, vücuttan mürşide tabiiyetle beraber ruhun ayrılması, 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği biçime boyuta ulaştırabilirse, Allah'ın emrettiklerini yaparsa, yasaklarını işlememeyi başarırsa, o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu tabiiyetin arkasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, 3. muhteva, fizik vücudun teslimi, 4. nefsin teslimi, 5. muhlis olmak, 6. iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah'ın külli iradesinin kontrolü altına girmek. İşte 7 tane safa, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde şunu görüyoruz ki Allah-u Teala bizlerden, biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Hedefleri açıklamış, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçer.

0: 7-8 aylık devrede. İnsan hayatının en mutlu devrini yaşar. Ha, sadece ruhun teslimiyle sonuçlanan ilk eden. Ama Allah-u Teala bu devre içinde o kişinin çok mutlu olmasını sağlar. Allah Teala bu devrede kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın kontrolü altındadır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse o kişi Allah'a ulaşmaz. Onun görevi, insanın görevi bir dileğin sahibi olmaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah da bu konuda kendisini görevlendirmiştir. O da o kişinin ruhunu Allah'a kendisine ulaştırmayı garanti eder. Öyleyse bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için bir tek kalbi dileği, yani kalbinde ulaşacak olan, kalpten olan gerçek bir dilek, o kişinin ruhunu hayattayken 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin mutlaka ruhunun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennete kişiyi mutlaka ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve arkasından da ölse hiçbir şey yapamadan. Ama o dileğin sahibi ise Allah o dileğin mevcut olduğunu en iyi bilendir. O kişi mutlaka cennetin birinci katına gidecektir. Birinci kat cennete. Ama bu kişi yaşıyor. Yaşadığı Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Onun yapısına uygun olan standartları, onun yapısındaki standartları Allah en iyi bilendir. Böyle olduğu için de o kişiyi kendisine o standartlara sahip olan insanın ulaşması lazım gelen mürşide ulaştırır. Bu sebeple birçok tarikat söz konusu olmuştur. Tarik yol demek. Tarikat da yollar demek. Ama bu dindeki fırkalaşmaların her birisi ayrı bir tarikat olarak değerlendirilir. Kadiri tarikatı, Nakşi tarikatı, tarikatların çok ayrı cepheye ayrıldığını görüyoruz. Mevleviler, ayrı ayrı bu tarikatların her birinin hedefi aynıdır. Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim ettiği noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Fizik vücudunu teslim ettiği noktada bu rakam %81'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman bu nokta %100'e ulaşır. İradenin teslimi de yine %100'de devam eder. Nefsin kalbindeki afetlerin yok olmasıyla mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Çünkü hasretler mutluluğu oluşturur. Afetler de mutsuzluğu. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimiz Allah'ın indinde her an kontrol altındadır. Bizimle birlikte olan kiramen katibin melekleri ömrümüz boyunca her saniyemizi filme alırlar, üç boyutlu. Bu bir taraftan fiiliyatımızın, fiillerimizin, yaptıklarımızın filme alınmasıdır. Bir taraftan da aynı anda bir grup kiramen katibi de, kiramen katibin meleği de düşüncelerimizi filme alırlar. Bunun manası neyi düşünerek ne yaptıktır. Bunun tespitidir. Neyi düşünerek ne yaptık. Yani bir fiili işlerken hedefimiz neydi? Nereye ulaşmak üzere bu fiili işledik? İşte konunun burası çok önemli. Fiiller bir başka insanların mutlu olmasını sağlamak üzere vücuda getirilir. İki, başka insanları mutsuz etmek için davranış biçimlerini ifade eder veya bir gaye olmaksızın usule giren davranışları ifade eder. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere fiil işlesek derecat kazanırız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirsek gene derecat kazanırız. Ne diyor Allah-u Teala? Günde 5 vakit farz, 2 vakit de bunun ötesinde devreye giriyor. Günde 7 vakit namaz kılmak. Sabah, farzlar sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse biz insanlar için sevgili kardeşlerim hep Allah için olmak söz konusu. Allah için yaşamak söz konusu. Ne kadar Allah içinsek o kadar mutlu oluruz. İnsanların arasında Bir defa bütün kavimlerde bir kavim Resulü mutlaka vardır şu anda. Dünyadaki bütün kavimlerde bir kavim Resulü yaşamaktadır. Resuller Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Kendiliklerinden bir şey yapmak yetkileri yoktur. Allah Teala onlara ne yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. İnsanı serbest iradeyle yaratmıştır ki kişi dilediğini dilediği istikamette gerçekleştirsin ve tamamen kendi iradesiyle dereceler kazansın veya kaybetsin. Herkes kendi iradesiyle yaptığı bütün olayların neticesinden hesaba çekilir. Dışarıdakilerin yaptığı olaylar ona bir şey kazandırır veya kaybettirir mi? Kazandırabilir ama kaybettirmez. Bir başkasının bize yaptığı kötülükler bize ona derece at kaybettirir. Onun kaybettiği derece attı bize kazandırır. Ama başka birisi bize iyilik yapmışsa o derece at kazanır. Biz derece at kazanmayız. Sadece bize yapılan iyiliğin mutluluğunu yaşarız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi kontrolü altında tutuyor. Ömrümüz boyunca kiram ve katibin melekleri devamlı bütün hareketlerimizi ve bu hareketleri yaparken neler düşündüğümüzü filme alırlar. Hem düşüncelerimiz filme alınır hem de yaptıklarımız. Düşüncelerden dolayı Allah-u Teala insanları hesaba çekmez. Birisi hakkında kötü düşünürsünüz. Ona bir kötülük yapmayı düşünürsünüz. Düşündüğünüz için derecat kaybetmezsiniz. Ne zaman o kötülüğü işlerseniz o zaman derecat kaybedersiniz. Ve kaybettiğiniz derecat ne kadarsa karşı taraf o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yaptığınız kişi siz ona kötülük yaptığınız için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Çok önemli. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadardır? 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir. Atalarımız 140 sene yaşamışlar. 150 senedir de diyebiliriz. Diyelim ne yazar? Herkes kendi ömrünü yaşayacaktır. Yaşanan bu süreç içerisinde ne kadar derece kazandık? Bu net olarak hayat bölümümüzün standartları içinde tespit edilmiştir. Ve amel defterimizde kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Bakiye üstün olan tarafın rengini taşır. Eğer bir kişinin kazandığı derece 100 derece ise kaybettiği derece 80 derece ise bu kişinin amel defterinde 20 derecelik bir yeşil rakam, bakiye rakamı söz konusudur. Bu onun cennete gideceğini gösterir. Eğer bir başka kişinin de defterinde -200 negatif derecat varsa, 150'de pozitif derecat varsa, 50 derecelik bir negatif kırmızı rakam sonuca yazılır. Bakiye kırmızıdır. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapmalıyız? Herkesin derecat kazanması için bir aktivitenin, bir faaliyetin içinde olmalıyız. İnsanları sevmeliyiz. Onlara en güzel davranışlarda bulunmalıyız. Bize kötülük yapanları bile sevmeye çalışmalıyız. Onların zarar görmesini istememeliyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız ne olur? Derecat kazanırsınız. Cennet bir sonsuz hayattır. Cehennem de sonsuz hayattır. Yani biz insanlara göre milyonlarca yıl yaşanacak olan bir hayat. Ama bu sonsuzun da o milyonlarca, belki milyarlarca yıl geçtikten sonra bir kıyamet olayı söz konusudur. Kıyametle beraber şey sona erer. Öyleyse insanın yaşadığı dünya hayatı içerisinde kazandığı dereceler fazlaysa o kişinin rakamsal bakiyesi mutlaka yeşildir. Ve o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, fazla olan taraf kaybettiği dereceler, yani kırmızı dereceler olduğu için onların da bakiyesi kırmızıdır. Onların da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Ve Allah Teala daha ezelde kimin cennete gireceğini, kimin cehenneme gireceğini bilmektedir. Ve bu istikamette Allah Teala'nın dizaynı en güzel sonuçları ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar isterdik herkesin derecatı netice itibariyle yeşil rakamla yazılsın, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun ve bu kişi Allah Teala tarafından cennetlikler arasında konulsun. Sevgili kardeşlerim, ne geçer ki elimize bir başkasına kötülük edersek? Yaptığımız her kötülük bize derecat kaybettirir. Kimin kötü amelleri iyilerden fazlaysa, daha başka bir ifadeyle kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerimiz, kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir sonsuz hayat cennette veya cehennemde geçecek. bu dünyadaki davranış biçimleri dizisine bağlı olarak. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık etmiyorlar mı Allah'ın dostu olamayanlar kendilerine? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın nefsinde nefs tezkiyesi oluşması mümkün değildir. Tabiate ve tasfiye hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileseniz ne kaybedersiniz diye etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Sizin kurtulmanız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölse, onunki de cehennemdir. Çünkü derece kazandıran hiçbir olayı oluşmamıştır diyemeyiz. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemese bile başkalarına iyilik etmiştir. Yaptığı her başkalarına iyilik eden davranış ona derecat kazandırmıştır. Ama bir taraftan da nefsinin öfke, kin afetleri böyledir. Onlar sebebiyle de etrafındaki insanlara kötü muamele etmiştir, derecat kazanmıştır, kaybetmiştir. Her kötü muamele insanlara derecat kaybettirir. İşte bütün insanlar daha hayatlarını yaşamadan Allah-u Teala onların gelecekteki bütün doğacak, yaşayacak, verecek olan insanların derecatını bilmektedir. Çünkü Allah zamanın ötesindedir. Zamanı sıfırlayacak sonsuz sözün sahibidir. Allah'ın katında zaman sıfır değerindedir. O sebeple Allah Teala insanların kader hücrelerini yerleştirirken illiğin ve sicin olarak iki ayrı bölümden bahseder. Dereceleri kazandığı dereceler yüksek olanlar illiğinde amel defterleri yerleştirilmiş olanlardır. Kaybettiği dereceler fazla olanlar sicinde amel defterleri yerleştirilmiş olanlardır. Böylece insanların cennete mi gireceği, cehenneme mi gireceği çok net ve açık şekilde belirlenir. Yani ezelde daha o insan dünyaya gelmeden milyonlarca sene evvel Allah-u Teala o kişinin dünyaya gelişinden itibaren geçireceği bütün merhaleleri, kazanacağı ve kaybedeceği dereceleri, hayat bilimini, illiğine veya sicine yerleştirmiştir. Allah'ın sonsuz hızı zamanın çok ötesinde olduğu için bu hiçbir problem oluşturmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlara güzel muamele edin. Onları sevin. Mutlu etmeye çalışın ki bunun neticesinde siz mutlu olursunuz. Onları mutlu etmeye çalışın ki mutluluğu asıl siz yaşayın. İnsanları sevmelisiniz. Sevdikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe onlara daha çok yardımcı olursunuz. İnsanları üzecek bir şey yapmamak istikametinde bir insanın mütevazının gelişmesi, onun nefs tezkiyesinden sonra nefs tasfiyesini de gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başarırsanız, o zaman herkes için sadece iyilikler düşünebilirsiniz. Kimseye karşı kin tutamazsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Onlar size düşman olabilirler. Aleyhinizde her şeyi yapabilirler. Ama buna rağmen siz onlara düşman olamazsınız. İç dünyanız buna müsait değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları onlardır ki başkaları onlara kötülük ederler ama onlar o kendilerine kötülük edenlere kötülük edemezler. Etmeye gönülleri razı olmaz. Hele Allah'ın kontrolü, daha sonra da tasarruf altına girenler böyle bir olayı hiçbir zaman düşünemezler bile. Sevgili kardeşlerim, onlar için başkaları onlara kötü davranışlarda bulunabilir. Bu onlarla Allah arasındaki ilişkide onların kayıplarıdır. Ama kendine yapılan kötü davranış karşısında o kötülüğü yapanlara kin besleyemezler. Allah'ın dostları böyle bir şeyi hiçbir zaman tahakkuk ettiremezler. Onların kalpleri Allah'ın temizlediği kalplerdir. Onlara kötülük yapılabilir. Yapanlara karşı kin duyamazlar. Kötülük yapanların da üzülmelerini istemezler. Bu dünya ne kadar bir süredir ki sevgili kardeşlerim? 50 sene, 60 sene, 100 sene, 130 sene. Ama sonra bitecek. Ama cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize nasihatımız odur ki insanları sevin. Size kötülük yapanlar da dahil. Onları sevmelisiniz. Size kötülük yapanların hesap verecekleri yer siz değilsiniz. Allah'tır. Siz aradan çıkın. Hiç kimseye sakın ola ki kin tutmayın. Kin beslemeyin. Onları da sevin. Onların da cehennemden kurtulması için dua edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'a

0: altar.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah-u Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı yerleriyle, gökleriyle, bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka türlü bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, Bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar silsilesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarının da hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah-u Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah-u Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevinmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkesi sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Ve bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarcasına belki trilyonlarcasına yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah-u Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır.

En güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabi arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin.

davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa bunu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için
yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'a dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiyesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah-u Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse
ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle hudutlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin, ister yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin, netice değişmez, her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim
diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim. Ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var, öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlarca, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak, başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler.
Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Görüyor musun? Diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi, Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı
ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kudretindedir ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basit bir bileşik kaplar kanunudur. Siz varsınız, Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var.
sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl Kuzey Kutup ve Güney Kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarınla meşgul olun, onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsana da verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah Teala bize ne kadar ömür biçmişse, o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece.
Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in katibi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi
onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız, Allah-u Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep
ama ibadetlerini yapmasa. Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiyeyle terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde veda sırasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun ta kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikret

Kulağında Allah kelimesinin tekrarını, kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlik ise büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77

Yavaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak.
söz konusudur. Ulelvav'ın ötesi var mı? Ulelvav'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulelbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de
Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed Eyzubillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum.
bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir.
Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kitapları indiriyor ki Nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül, kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun.
Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Biz dostuz. Allah'ın dostları, Allah'ın üniversitesinin sahibi, o biziz. Sizinle konuşuyoruz. O üniversite Allah'ın emriyle kurduruldu. Ve şu anda dünya üzerinde bu üniversitenin söylediklerini söyleyebilecek olan bir ikinci kişi mevcut değil. Öyleyse bu söylevler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. 3 seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattığı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur Suresinin
21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Ya da bu şeytanın adımlarına tabi olanların vasıfları ne? Çok açık sevgili kardeşlerim. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Herkes mi? Hiç istisnası yok. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Yetmez, şeytanın dostudur. Hem kuludur, hem de dostudur. Peki, biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُ الطَّاغُوتَ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti
altında şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar da diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar, götürülürler. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zülmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Aslında başlangıçta insanlar doğarlar. Doğanların hepsi dalalette olarak doğar. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar o kadar az bir kesim ki sevgili kardeşlerim, bugün din adamlarının %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile Kur'an-ı Kerim'de olduğunun farkında değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller
arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğretti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen aminu olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama aminu olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Aminu olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safa, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. O söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan İrşat makamının sahipleri, ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur.
emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. 3. safa Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi 1. teslim. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamak

27. basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. Affedersiniz, 3. teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerinde Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabiin. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözle ifade edilen şeyler, her biri 7 safhanın 7'sinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim.

Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır. Füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi ilk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi karşıt elektronların negatif değer taşıdığını, biz onları nereden bilecektik? Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti de misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor.
Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki vakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında vakra olan, kalplerinde ikinet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de, ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileye, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi
kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül meselesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu Hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz
Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor. Birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Kur'an unutulmuş mu? Bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü biz onun tarafından Kur'an'ı öğrendik. Kur'an öğretildi bize. Hayır. Arapça değil. İsteseydi Allah Teala Arapçayı da bir anda öğretirdi. Ama öyle yapmadı. Neden yapmadı dersiniz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi bütün ilim sahiplerine Kur'an'ın ayetlerini Arapça bilmeden öğretiyor. Bu aslında çok derin bir mana ifade eder. Allah'ın bize el koyduğunu, onun öğretisine tabi olduğumuzun bir delilini veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor. Allah Teala'dan o dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah-u Teala mutlaka ruhu öfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey, insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Bir de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiyye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine, ona ulaştırır. Men, kişiyi yünip, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalet olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergâhtan yükselerek birinci gökkatına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır, o bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7. 6. 5. 4. 3. 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. 1. safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük atlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurum ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainin noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana ilahi olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah-u Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kâfi. Hepiniz için Allah-u Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuz hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah-u Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur, Allah-u Teala onu sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur, onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur, Allah-u Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim, bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz. Etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah Teala tarafından size derhal onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız. Her birinin kalbini fethetmişseniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes

her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinimiz bir sevgi dini. Hepimiz sevmeyi öğrenmeliyiz. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada bir problemimiz yok. Ama biz bizi sevmeyenlerin de dostumuz olmasını isteriz. Onun için biz onlara dostluğumuzu her zaman ispat etmeliyiz. Bu vesileyle herkesi bir kardeşimiz olarak değerlendirdiğimizi, bize bağlı olsunlar veya bizimle hiç ilişkileri olmasın, ama onları mutlaka sadece sevdiğimizi belirtmek isteriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha açık bir şekilde belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın ki bu çalışma aslında kendisinin de mutlu olmasını sağlayacak olan en güzel davranış biçimidir. Ne kağı küfte, o kağı ekmek sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktardaki mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aksi de geçerli. Bir insan kime ne kadar huzursuzluk verirse kendisi de o huzursuzluğun miktarını aynen yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı peşin görür. Allah hesabı toptan görür. Öyleyse her an yaptığımız her şey filme alınıyor. Ve derecat kazanıyoruz

veya kaybediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala zikre, çok zikre ve daimi zikre farz kılmış. Öyleyse daimi zikrin sahipleri her an derecat kazananlardır. Çok zikir yapanlar zikir yaptıkları sürece zikir açısından kazananlardır. Az zikir yapanlar da gene zikir açısından zikri yaptıkları o az süre boyunca derecat kazanmaktadırlar. Hayatımız hep bir takım hareketlerle geçiyor. İnsanlarla beraber geçiyor sevgili kardeşlerim. İşte bu beraberlikte Allah-u Teala'nın bizden istediği şey etrafımızdaki insanları mutlu kılmamız. Ne kadar mutlu kılabiliyoruz? İşte biz onlara verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala'nın da bize yaşatacağını bilmeliyiz. Kim? Etrafındaki insanlara onları rahatsız edici, onları huzursuz edici davranışlarda bulunuyorsa o kişi o süre boyunca devamlı derecat kaybeder. İnsanları döven, insanları işkence eden, insanlara kötü davranan herkes o anda yaptığının cezasını öder. Negatif bir davranış biçimi sebebiyle devamlı derecat kaybeder. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Cennetin ve cehennemin giriş kapısı açık ve kesindir. 1. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bir hedefimiz olmamalı mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala böyle nasip etmişse, kaybettiği dereceler fazla olanın gireceği yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden cehenneme girelim ki? Bu dünyada ne kadar yaşarız? 80 sene yaşayalım, 100 sene yaşayalım, daha fazla yaşayalım. Ne yazar? Bir cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuza kadardır. Sonsuzdur. Öyleyse bu dünyada kazanacağımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıyla gideceğimiz yer cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Ve cennetin de seviyesi o kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden ne kadar fazla oluşuna bağlı olduğunu görüyoruz. Cehennem seviyesi de aynı. Kaybettiğimiz derecelerin ne kadar fazla ise o kadar cennete, cehenneme girmesi söz konusu kişinin. Yani o kadar eğer kaybettiği dereceler bir kişinin fazlaysa o fazlalık oranında daha alt kat cehennemlere gitmeleri söz konusudur. Nasıl 7 kat cennet varsa 7 katta cehennem var sevgili kardeşlerim. Bir gün Allah Teala size de gösterir inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Ve ister ki herkes cennete girsin. Allah Teala eğer sizlere cenneti gösterirse ve cehennemi gösterirse bunun bir mukaddes işaret olduğunu, Allah Teala'nın sizin de cennete girmenizi istediğini işaret etmiş olur. O ister ki herkes cennete girsin ama hiç kimsenin hayat defteri değişmez. O kişi dünya hayatında neyi yapmışsa hayat defteri sadece onları gösterir. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz
veya kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girmesi bütün bir ömür boyunca kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Allah Teala istiyor ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a karşı olan görevlerini en güzel standartta yerine getirsin. Allah Teala istiyor ki böylece herkes dünya hayatını yaşarken her yaptığı güzel davranış sebebiyle mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu herkesin elindedir. İnsanlar kendi geleceklerini kendi davranışlarıyla vücuda getirirler. Allah'ın emirleri var. Yerine getirilmesi lazım. Allah'ın nehileri var. Yasakları var. O yasaklardan kaçınmak lazım. Öyleyse bir ayrı cepheden cemaat halinde yaşadığımızı hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlarla birlikte yaşamaktayız. Her şeyimiz bir başka insanın vücuda getirdiği bir şeyler. Giyindiğimiz, kıyafetimiz, evler, bahçeler, sahip olduğumuz her ayrı şey bir ayrı dengenin ifadesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse her an hareket halindeyiz. Her an insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu durumda yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başkalarını mutlu etmek. Onlara ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala bize aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse bir insan için etrafındaki insanlar ne kadar çoksa, onların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabildiyse o kadar çok Allah Teala onları mutlu eder. Madem ki bizim için de durum bu, öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafındaki herkesi mutlu etmek sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğimiz mutluluğun aynını mutlaka biz de yaşarız. Herkes bu sebeple bizim için bir mutluluk fırsatıdır. Bir mutluluk imkanıdır. İşte şeytanın büyük tuzağı insanların birbirine karşı olan kıskançlıklarıdır. Halbuki insanlar bu kıskançlıklar sebebiyle daima derecat kaybederler sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bütün insanlar için yapmamız lazım gelen şey nedir diye sorarsak, en güzel cevap başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın emirleri belli değil mi sevgili kardeşlerim? 5 vakit, davetede 7 vakit namaz. Öyleyse bir taraftan namazımızı kılacağız. Ama öbür taraftan da Allah Teala'nın bize verdiği bir emir var bütün insanlara. Beni zikredin diyor. Zikir yapmak farz mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Ve insan mutluluğunun en büyük sembolü zikirdir. Bütün ibadetler güzeldir ama zikir mutluluğun sembolüdür. Neden? Çünkü zikrettiğimiz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrettiğimiz sürece kalbimize nurlar dolar. Diye
sessiz zikrettiğimiz sürece gene kalbimize nurlar dolar. Ağzımızı da kapalı tutsak, dilimizi de kımıldatmasak, iç dünyamızda diye Allah kelimesini tekrar etsek, gene kalbimizi Allah Teala nurlarla doldurur. Onun için gizli yoktur. O her şeyin sahibidir. Her an hepimizle meşgul olur. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte Allah Teala onların her biriyle meşguldür. Sevgili kardeşlerim, o zaman her anımız bize bir şeyler kazandırır veya kaybettirir. Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bu zikir ne kadar büyük ölçüde yapılırsa o kadar büyük ölçüde kişiye derecat kazandırır. Allah'ın istediği şey bütün insanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve bu sebeple herkesin Allah'ın cennetini hak etmesi. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde. En güzel hüviyetlere bürünüyor. Ve konunun temelini sevgili kardeşlerim, sevgi oluşturuyor. Allah'ın en çok istediği şey sevmemiz, şeytanın en çok istediği şey birbirimizden nefret etmemiz. Öyleyse, olay buysa bize bir görev düşmüyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanları sevme konusunda bir gayretin sahibi olmamız gerekmiyor mu? Allah Teala bizleri yaratmış. İstiyor ki şu dünya hayatını mutlu bir şekilde geçirelim. İstiyor ki bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek mutlu olalım. İstiyor ki Allah'ın bize emrettiği görevleri, vazifeleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirerek mutlu olalım. Emirleri yerine getirerek mutlu olmak, yasak ettiklerini yapmayarak mutlu olmak. Her an karşımıza başkalarını mutlu edecek veya mutsuz edecek olan olaylar çıkacaktır. İşte biz burada bir ayırımı yapmak mecburiyetinde olanlarız. Onları mutlu edecek olan şeyleri mutlaka gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Onları mutsuz veya huzursuz edecek olan şeyleri asla yapmamaya çalışmalıyız. İşte nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri devamlı bir çatışma içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, afetleri hasletlere çevirebilirsek ki zikir bunu sağlar, afetler adım adım yok olur. Zikrimiz arttıkça hasletler adım adım onların yerini alır. Daim zikre ulaşanlar içinse bu sonsuz bir güzelliktir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki hiçbir afet artık kalmamıştır. Onların yerine ruhun hasletleri almıştır. Güzellikler her tarafı kaplamıştır. O kişi için artık bir düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. O kişi herkese
seven biridir. O kişi başka insanları mutlu etmeye çalışan biridir. Çünkü öğrenmiştir ki mutlu ettiği takdirde asıl kendisi mutlu olacaktır. O bir kişidir. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa her birine ulaştırdığı mutluluk kadar madem ki kendisi mutlu olacaktır, o zaman hayatını sonsuz, kesintisiz bir mutlulukla geçirmesi mümkündür. Bunun yolu etrafındaki insanları mutlu etmektir. En geniş ölçüde. Ötekiler hep hudutludur. Kişi zikir yapacaktır. Ama uyuduğu andan itibaren zikri gerçekleştiremez. Ama o kişi insanlara her zaman onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu ettikçe hissetmişsek ki asıl biz mutlu oluyoruz, o zaman vazgeçebilir mi sevgili kardeşlerim? Bu konuda hiçbir deneyimi olmayan insanlara özellikle bunu tecrübe etmelerini ve sağlamalarını diliyoruz. Kendileri yaşasınlar. Acaba gerçekten başkalarını mutlu ettikleri zaman mutlu oluyorlar mı? O zaman bu seviyeyi yükseltmek lazım. Daha çok insanı mutlu ederek kendilerinin daha çok mutlu olmasını sağlamaları lazım. Ayrıca Allah'ın ibadetlerini yapmak kişiyi o ibadet boyunca mutlu olmaya mutlaka ulaştırır. İşte bu sebebe dayalı olarak Allah Teala zikir emrini vermiş. Ondan sonra iki, çok zikir emrini vermiş. Günün yarısından 12 saatten daha fazla zikir emrini vermiş. Ve de daimi zikir emrini de vermiş. Ama bir kişi Allah Teala'nın emirlerini daimi zikir seviyesinde gerçekleştiriyorsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü o gün boyunca, gece boyunca Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'tan kendisine mutluluk ulaşmasını sağlamaktadır. Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılıyor? Kişi daha çok, daha çok, daha çok mutlu olsun diye. Kim daimi zikirdeyse dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Evvela iç dünyasında afet kalmamıştır. Kalmamışsa o kişi başkalarına kötülük yapamaz. Yapması mümkün değildir. Kötülük yapmazsa ne olur? Kötülük yapmazsa mutsuz olmaz. Kötülük yapmazsa yaptığı her şey başkalarını mutlu edecek olan şeylerdir. Öyleyse onları mutlu ettiği zaman asıl kendisi mutlu olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Kim başka insanlara mutluluk ulaştırırsa o ulaştırdığı mutluluk kadarını kendisi de yaşar. Öyleyse bütün insanlar için kanun buysa, herkes birbirini mutlu etmeye çalışırsa, o zaman dünya cennete dönmez mi? Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz yaşıyorlar. Din artık önemli bir şey olmaktan çıkmış. Artık Osmanlı devrini yaşamıyoruz. Unutmayın, Osmanlı devresi boyunca bütün padişahlar, bütün vezirler, bütün ordu, bütün esnaf, herkes,
Herkes tasavvuftandı sevgili kardeşlerim. Çeşitli tasavvuf grupları insanları ayrı ayrı bölümlerde tasavvufu yaşamaya ulaştırmıştı. Herkes tasavvuftandı. Herkes mutluluğu yaşıyordu. Herkes birbirine yardım etmek için çabalıyordu. Yardımı ben ona başka birine ulaştırayım. Ben bu mutluluğu yaşayayım diye herkes bir yarış halindeydi. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Vezirlerin hepsi tasavvuftandı. Ordunun bütünü tasavvuftandı. Aklınızda ne geliyor, hangi tür esnaf düşünüyorsanız, hepsi tasavvuftandı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünyadaki en dürüst insanları oluşturması bir tesadüf müydü? Hayır, tesadüf değildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. Bu sebeple onu yapmaları eşyanın tabiatına, o tarzda yapmaları, insanları mutlu edecek şekilde yapmaları, insanlara mutluluk vermek için bütün gayretleriyle çalışmaları tasavvufun bir gereğiydi. Ama mutlu olan hep onlar oldular. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kime? Ne kadar kötülük yaparsak, Allah Teala bize o kadar iç sıkıntısı verir. Huzursuz oluruz. Ve pişmanlık duyarız başkalarına yaptığımız kötü davranış sebebiyle. İşte bunlar öyle bir noktaya ulaşmalı ki biz artık hiç kimseye, onlar bize kötülük etse de kötülük yapamaz bir duruma ulaşmalıyız. Kötülük yapmak bizim için bir büyük yanlışlık olarak değerlendirilmeli. İnsanları sevmeliyiz. Unutmamalıyız ki insanların bize karşı olan davranışları bizim ona karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Bir defa daha tekrar edelim. İnsanların bize karşı olan davranışları bizim onlara karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Öyleyse bu aynayı en güzele dönüştürmek kimin elinde? Bizlerin elinde. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, kim olursa olsun. Ne kaybederiz ki? Ama çok şeyler kazanabiliriz. O insanları mutluluğa davet etmekle biz hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. O insanlara Allah'ın Kur'an güzelliklerini anlatmakla hepimiz vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın istediği şeyin başka insanları mutlu etmek suretiyle bizim mutlu olmamız olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanların çoğu bunu bilmeden yaşarlar. Bilmeden yaşarlar ve öylece ölüp giderler. Ve gidecekleri yeri de cehennem ederler kendilerine. Neden ama sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde bu olaylar cereyan ederken neden biz onları ikaz etmeyelim? Bu noktada sevgili kardeşlerim, insanları ikaz etmenin de bir yolu olmalı diye düşünmeliyiz. İkazımız başka insanları rahatsız edecek hüviyetteyse bunu hiç yapmayalım. Ama başka insanlara en güzel şekilde anlatabiliriz yaptıkları bir yanlışı, onları derecat kaybetmeye ulaştırdığını
anlatmalıyız insanlara. Kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yerin cehennem olduğunu onlara ispat etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta insanlara güzel davranışlarda bulunarak onlardan da bize geri dönen güzel davranışlara sahip olmamız söz konusu iken, diğer tarafta ise başkalarına kötü davrandığımız için kötü davranmamız ve bu kötü davranmamız sebebiyle onlardan da bize kötü davranışların geri dönmesine sebebiyet vermemiz söz konusu iken, neden ikincisini gerçekleştirelim de hem onlara huzursuzluk verdiğimiz zaman sıkıntı duyalım, hem de onlardan bize de aynı netice geri döndüğünde, bize huzursuzluk verecek olan bir davranış biçimi geri döndüğünde bir defa daha huzursuz olalım. Neden sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol mu? Allah Teala bütün insanları mutlu etmemizi emrediyor. Onlara iç huzuru verecek davranışlara da bulunmamızı emrediyor. Onları üzmememizi, sevindirmemizi emrediyor. Bütün bunlar birer vaka olduğuna göre ve bizim onlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmamız halinde aynı mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatacaksa, onları mutsuz edecek davranışları vücuda getirdiğimizde aynı mutsuzluğunu Allah-u Teala bize de yaşatacaksa, ki mutlaka böyle olur, o zaman neden sevgili kardeşlerim, neden insanları mutsuz edelim de biz de mutsuz olalım? Bizim o zaman yapmamız lazım gelen şey, onları mutlu etmek suretiyle bizim de mutlu olmamızı sağlamak değil mi? Bu strateji içerisinde Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, insanları mutlu etmeye çalışmak, başarabilsek de, başaramasak da bizim için bir mutluluk vesilesi olmaz mı sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu etmeye çalışmak bir hedefe yürümektir. Bu hedef Allah'ın hedefidir. Ne zaman bizim davranışlarımız başka insanları huzursuz ediyorsa, onları mutsuz kılıyorsa, bu Allah'ın bize emrettiği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? O zaman Allah Teala bizi cezalandıracaktır. Bu bir iç sıkıntısı şeklinde mutlaka bize yansıyacaktır. Hep gayretimiz olmalı sevgili kardeşlerim. Gayretimiz olmalı. Gayretimiz bütün insanları bu hedefe ulaştıracak bir hüviyet kazanmalı. Biz bir tek görevle vazifeli olmalıyız. Görevimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmak. İşte mesele bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Her ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatacaktır. Bunun manası nedir? Neka küfte, oka ekmek. 24 saatlik bir zaman dilimi içinde ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsek, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu tek başımıza biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Bu da bizim mutlu bir hayat geçirmemizin temel faktörü olur. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Başka insanları, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, onların mutluluklarını görerek daha mutlu olmak, daha mutlu olmak. Bunu başardığımız zaman her geçen gün onları daha çok mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye kötü davranışımız oluşamaz. Onlar bize kötülük yaptıkları zaman arkasında vicdan azabı yaşayacaklardır. Biz onlara onların kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap verdiğimizde
Allah Teala bize büyük mutluluk yaşatacaktır. Öyleyse biz her zaman huzur içinde olabiliriz. Onlar bize kötülük ettikleri zaman da, güzel davrandıkları zaman da. Güzel davrandıkları zaman zaten herkes gibi biz de bundan memnuniyet duyarız. Ama kötü davrandıkları zaman

0: Allah'ın devreye girmesi söz konusu olacaktır. Allah ise sadece mutlu olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, kin ve bu kinin tabii neticesi olarak intikam almak. Bunlar bize yaraşmaz. Bunlar bize yakışmaz. Bizler Allah için yaşayanlarız. Hayatını Allah'a adamış olanlarız. Öyleyse insanlarla olan münasebetlerimizde bir tek görevimiz var sevgili kardeşlerim. Onları mutlu etmek. Onlar bize güzel davransa da mutlu etmek. Onlar bize kötü davransa da mutlu etmek. İnsanlar başkalarından göremedikleri bir güzel karşıt davranışı bizde yakaladıkları zaman bize bir garip bakacaklardır. Bu başkalarına benzemiyor. Ben başkalarına kötü davrandığım zaman onlar da bana kötü davranıyor. Birbirimizi yiyip duruyoruz. Ama ben de intikam alıyorum, o da benden intikam alıyor. Fakat ben bu insana kötü davrandığım zaman onun bana kötü davranmadığını, en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Normal bir insan değil. Hatta başlangıçta acaba üşütük mü falan diye de düşünebilir. Sevgili kardeşlerim, sevmelisiniz. İnsanlarda böyle bir duygu uyandırdığınız zaman da sevinmelisiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey sevmektir. Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey kötülüğe karşı iyilik yapmanızdır. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak üç ayrı davranış biçimidir. Bunların en güzeli size kötülük edenlere de sizin en güzel davranışlarla karşılık vermeniz. O zaman ne olur? O zaman çok güzel bir şey olur sevgili kardeşlerimiz. Sizler o zaman mutlu olursunuz. Bunu başardığınız zaman, yani size kötü davranan bir insana kötü davranmak şöyle dursun, onu memnun edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, o kişiyle ilk defa karşılaşıyorsunuz, o kişinin evvela hayret etmesine sebebiyet verir. Ama sizin her seferinde aynı güzel davranışla ona davranmaya devam edişiniz, onun dikkatini mutlaka çekecektir. Bir süre sonra neden böyle olduğunu düşünecektir. Ben başkalarına da aynı davranışta bulunuyorum. Ama onların hepsi bana karşı çıkıyor. Bu kişiye ben ters davrandığım zaman hiçbir devrede bana karşı bir çıkışı olmadı. O zaman bunda farklı bir olay var diye o kişi bu konuda düşünecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah Teala hepinizin huzur içinde yaşamanızı istiyor. Bu mutluluğu ve huzur içinde yaşamayı bir insanın sağlayabilmesi tek bir faktörle gerçekleşir. O, başkalarını mutlu etmenizdir. Onun için hepinize bunu sağlık veriyoruz. Mutlu etmeye çalışın. Mutlu etmeye çalışın ve görün ki asıl mutlu olan siz olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bunu kendinize hedef ittihaz edin. Başardıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. Ve yavaş yavaş size kötü davrananların kötü davranış seviyesi aşağı düşecektir, azalacaktır, azalacaktır. azalacaklar. Bir gün öyle bir gün olacaktır ki o da artık size karşı güzel davranışlarla sizi mutlu edecek hedeflere sizi götürecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi iki kişi derken kötü davranan birçok insanın sizin bu güzel davranışlarınız karşısında değiştiğini yaşayabilirsiniz. Bu hepinizin elinde. Hepinizden onu isteriz. O hedefe ulaşmanız bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yapmaya gayret ederseniz başarabildiğinizi göreceksiniz. Ve çok mutlu olacaksınız. Ve o zaman iyi ki söylemiş bunu bize diyeceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutlulukta sizleri huzur içinde bir dünyanın bir parçası olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirmeyi usul haline getirin sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve lekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizi bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik. Allah-u Teala'nın muradının ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahlukları olarak. Ve Allah-u Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ı sizi mutlu etmeye çalışan yaratıcı olarak düşünün. O yarattı sizi. Siz yoktunuz. Anneniz de yoktu. Babanız da yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yarattı. Ve yarattıklarının sudan başlayan bir canlı hayatının en son noktasında insanı yarattı. İnsan bu kainatta Allah'ı temsil eden en üstün yaratıktır. Sadece bunun için bile ne kadar sevinseniz, mutlu olsanız azdır sevgili kardeşlerim. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz insansınız. Ve Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Henüz bizim dünya adlı bu gezegenimizde ulaşılamayan uçan daireler bu sonsuz hıza, ışık hızının ötesindeki hıza ulaşabilen özel yapılardır. Peki dünya ile onların farklılığı ne? Son atom savaşından sonra onlardaki hayat süresi çok daha uzun. Her atom savaşında o noktaya kadar gelmişler, uçan daireleri yapmışlar. Ama arkasından vücuda gelen bir atom savaşında insanlar toptan imha edilmişler, yok edilmişler. Geriye kalanlarsa atom bombasının üzerindeki negatif tesirler sebebiyle mağaralarda yaşamaya mecbur kalmışlar. Yani yapabilecekleri başka bir şey yok. Atom bombasının üzerlerindeki tesiri sebebiyle normal akıllı insanlar gibi hareket edemiyorlar. Ve de bizim bu dünyadaki insanlarımız da onların dünyadaki hayatın başlangıcı olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Mu isimli medeniyetin bugünkünden çok daha noktalarına ulaşmış olan, uçan daireleri yapabilmiş olan kesimi bundan sonra bir başka yeraltı, denizin altında kalan ülke Atlantis. Bunlar bizden evvelki medeniyet seviyelerinin birer göstergesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mısır'daki piramitlerin 12 metre yüksekliğindeki tavanında çok ilginç bir resim var. Bu resimde bizim zamanımızdaki uçaklar, helikopterler görüldüğü gibi bir de uçan daire var. Sevgili kardeşlerim, o piramitlerdeki mumyaları açmaya çalışan insanlardan fizik olarak oraya girenlerin öldüğünü görüyoruz. Baktığımız zaman bir
Ölme olayının arkasındaki sebep nükleer bir olay. Böyle bir noktada bizden binlerce, en az 3000 sene evvel yaşayan eski Mısır'da medeniyet seviyesinin bizden çok daha ötede olduğu neticesine istemesek de ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bunların her birisi birer delil. İşte bir ülkedeki seviye, teknik seviye, o ülkede son atom savaşından sonra herkesin bu söylediğimiz standartlarda mağara adamları olmasından sonra geçen zaman süreci. Bu zaman süreci en uzun olanlar bugün gene uçan dairelerin sahipleri ve bizim dünyamıza da kim bilir kaç bin defa uçan daireler gelmiş durumda. Öyleyse o teknik seviyeyi gerektirecek olan ilim henüz bizim dünyamızda mevcut değil. Ya da şöyle söyleyelim, teknik bizim dünyamızda mevcut değil. Çünkü biliyoruz ki ışık hızı hesapları yanlış, artık kesin olarak anlaşıldı ki ışık hızı bizim zannettiğimizden çok daha ötede bir hız. Bir de bu hızın aşılmasında kitlenin görünmez olması söz konusu. İşte uçan dairelerin ansızın gözden kaybolmalarının arkasında bir anda ışık hızına ulaşabilecek olan bir özelliğe sahip olmaları. UFO'lar. Bunlar var mıdır yok mudur tartışmasına hiç kimse girmesin. Var oldukları binlerce fotoğrafla kesin olarak ispat edilmiş durumda. Hiç kimse aksini iddia edemez. Gözden kaybolduklarını da birçok film, görünmekte olan bir uçan dairenin bir anda gözden kaybolduğunu gösteriyor. Hem de o kadar bir kısa bir zamanda ışık hızını aşıyorlar ki daha hareketleri anında gözden kaybolmaları söz konusu oluyor. Onlar orada varlar. Ama bu gözler onları görmeye müsait değil. Sevgili kardeşlerim, işte teknik açıdan son derece geri bir gezegende onlara göre konuşuyoruz. Bu medeniyet seviyesine ulaşan insanlara görünüyoruz, göre konuşuyoruz. Onların da birer insan hüviyetinde olduğunu görüyoruz bu konuda ki belgeleri incelediğimiz zaman gene gözleri, kulakları, burnu, ağzı olan ve bize benzeyen varlıklar ama tam bizler gibi değiller. Genel çerçeve içerisinde farklı bir insan hüviyetindeler. Gene burunları var, gene gözleri var, gene kaşları var. Ağızları, kulakları ama yapıları farklı. Bulundukları gezegene göre yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şurası muhakkak ki insanlar teknik seviye itibariyle nerede olurlarsa olsunlar, mutluluğu yaşamaları her halükarda Allah ile ilişki kurmalarına bağlı. Allah ile ilişki kurulmadıkça
nefs tezkiyesi olmaz. Nefsin afetleri nefs tezkiyesiyle yarıya indirilir biliyorsunuz. Ancak tasfiyesiyle daimi zikre ulaşmak suretiyle nefsin bütün afetleri yok olur. İnsan mutluluğu orada yaşar. Nefsin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada. Bu anlattıklarımız da zamanımız din dizaynı içerisinde bilinmiyor. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini yorumlarken büyük hatalar yapabiliyor. O gerçekten yürekler acısı bir vakadır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar onlara güveniyorlar, onlara soruyorlar. Onlar da sadece reddediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a münip olmadan hiç kimsenin takva sahibi olması mümkün değildir. Allah-u Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona yönel, ona münib ol, yani ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekuhu, ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi ol. Ve la tekune minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Devam ediyor bir sonraki ayet-i kerime, Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar.

Böylece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemeyenler, onların takva sahibi olmaları mümkün değil ve şirkteler. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama şirkin gizlisi takva sahibi olmamak, Allah'a ulaşmayı dilememektir. Dilemeyen herkes şirktedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Allah'ın ilmi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa ile dinin bütün temelleri Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, böylece ruhun bedenden ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk, sonra fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun, bu yolculuğun sonunda ruhun Allah'a teslimi, sonra nefsin kalbindeki afetlerin %80'den daha fazla yok olmasıyla kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, sonra daimi zikre ulaşmak, nefsi Allah'a teslim etmek, ulul erbab olmak, sonra tövbe-i nasuha davet, muhlis olmak, sonra Allah'ın o kişiye, o kişinin günahlarını affederek sonra başın üzerine onun nurunu ekleyerek, o kişinin nurunu ekleyerek başın üzerindeki iki nura, sağlarında ve sollarında onlarla beraber olan iki nura, bir üçüncüsünü Allah-u Teala'nın eklemesi suretiyle bir muhteva kazanıyor olay. Kişi üç nurlu oluyor. Ondan sonra Allah onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra onun iradesini teslim oluyor. Ve irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle onu irşat makamına getiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar bu 7 kademede 4 tane teslimi yaşamakla emrolunmuşlardır. Bunların hepsini yaşarsa mı cennete girecekler? Hayır. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanın cennet mutluluğunu yaşaması için yeterlidir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur şu dünya hayatını yaşarken

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve inebi ile Rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetekümül azab ediyor üzerine. Azap gelmeden önce, azabı hak etmeden önce Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve ona teslim ol. Allah'a ulaş ve enübü ile Rabbihim, Rabbiküm. Rabbinize münib olun, ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu. Ona, Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. Neyi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. Neyi teslim edeceksiniz? İradenizi. Ve de bu teslimlerin neticesinde bir sonuca gideceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için geçerli olan bir tek sonuç. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Yaratılışın gayesine uygun olarak size akıl verildi. Aklını kullanmayanın gideceği yer cehennemdir. Kimdir aklını kullanmayan? Bir tarafta Allah'ın mükafatlarını koyalım. Öbür tarafta da gereklerini yapmayan kişilerin gidecekleri yerin sadece cehennem olduğunu söyleyelim. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ve eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, bunu garanti ediyor Allah Teala. Siz diyor ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Sizlerin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Siz sadece isteyeceksiniz bunu. Size serbest irade verdim. O serbest iradenizle iradi bir yapı olarak benden isteyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları ruhumuzu alıyorlar ve 7 tane gök katını aşırıp 7. katta da 7 alemi geçip Sidre-i Müntaha'dan yukarıya Allah'a gönderiyorlar. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur ve de insan hayattayken onunla beraber olurlar ve öldüğü zaman mutlaka Rablerine geri dönerler. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur, Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. İşte böyle bir noktada bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz en büyük mutluluğun başlangıç noktasıdır. 7-8 aylık bir devre içinde mürşidimize ulaştıktan sonra gelecek olan 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. İşte bu 7-8 aylık devre hayatımızın hiçbir devresini unutamayacağımız kadar büyük mutluluklar taşır. Mutluluktan uçarsınız. Mutluluk sevinci bütün boyutlarıyla sizi kaplar. Ve de hayatınız boyunca onu unutamazsınız. Daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizde afetler tamamen yok olmuştur. Ama o 7-8 aylık devredeki mutluluk başka bir şeydir. Hangi açıdan başkadır? Şeytan

devreye hiçbir şekilde giremediği için başkadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin mutlu olması için şeytanın o insana tesirini bütünüyle yok eder. Artık şeytan ona bir tesir icra edemez. Edemezse ne olur? Kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Şeytanın hiçbir zaman kendisine ulaşamadığı bir muhteşem dizayn. Allah Teala ruhun kendisine doğru yola çıkmasından sonra o kişideki dengenin bozulmasını böylece telafi ediyor. Hangi denge? Bir insan doğduğu zaman nefs onun içine yerleştirilir. Ruh da Allah Teala tarafından üfürülür. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da hasletlerle %100. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir taraftan ruhun varlığı, öbür taraftan da nefsin varlığı bir bütün ifade ediyor. %100 afetlerle donatılmış olan nefsin afetlerinin yok edilmesi. Böyle bir şey için Allah'a ulaşmayı dilemek gerek. Allah o kişi hacet namazını kıldığı zaman ona mürşidini gösterir. Mürşide tabiiyet gerek. Kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Bu noktadaki asıl güzellik, bir başka güzellik, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a yönelir de nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Kim Allah'a yönelir ve mürşidine tabi olursa, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Günahların sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecellidir ki din öğretmekle vazifeli olanların çok büyük bir kısmı bunları bilmiyorlar. Haksızlar mı? Haklılar. Onlara ilahiyat fakültelerinde bu incelikler öğretilmiyor. Allah Teala bize öğretmeseydi sizler de bilmeyecektiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizin bütün güzellikleri yaşamanızı ister. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7-8 aylık devredeki büyük zevki bir daha ömrü boyunca yaşayamaz. Nefsini tezkiye etmiştir. Tasfiye etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ama o devredeki, o 7-8 aylık devredeki mutluluk afetlerden sonraki bir devre olduğu için afetlerin insana bütün boyutlarıyla hakim olduğu bir devreden sonra geldiği için. Farklı bir
tesir icra eder. Nasıl siyahın yanındaki beyaz, açık sarının yanındaki beyazdan farklı bir hüviyet gösterirse, daha beyaz görünürse, tıpkı bunun gibi insanlar eğer afetlerle donatılmış olan bir nefsin karanlığı içerisindeyken nefs tezkiyesine başlarlarsa nefslerini Allah-u Teala onların %50 bir nurla mutlaka doldurur. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onların nefslerini, kalbini doldurur. Bu mutluluğun yarısıdır. Bu kişi yoluna devam ederse daimi zikrin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olacaktır. O zaman bu kişi muhteşem bir mutlu hayatın temsilcisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Hepinizin mutlu olması bu söylediğimiz standartlara bağlıdır. Hiç kimse hiçbir konuda Allah'ın kanunlarını değiştiremez. Yaratan Allah, yaratıcıların en üstünüdür. Allah-u Teala yegane yaratandır demek belki daha doğru bir ifade olur. O Allah-u Teala sevgili kardeşlerim en çok insanı sever. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun sırlarını, mutluluğun nasıl elde edilmesi gerektiğini Allah-u Teala elde kalan son üç mukaddes kitapta, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bütün boyutlarıyla açıklamıştır. Böyle bir şey için insanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri yeterli bir sebeptir. Onlara Allah-u Teala mutluluğu yaşatacaktır. Kişinin iç dünyasındaki mutluluk nasıl sağlanır? Yarı mutluluğun sağlanması için nefsin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalması lazım. Azaldığı zaman kişi yarı yarıya bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada gerçekleşir. Eğer zikirlerini aynı seviyede tutabilirse, yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir bu iş için yeterlidir. Kişi ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Mutlu olmak istemez misiniz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah-u Teala hepinizi mutluluğa ulaştırmak için hazırdır. İstediği tek şey o. Sizin mutlu olmanız, daha çok mutlu olmanız, daha çok mutlu olmanız, en çok mutlu olmanız. Elbette bedavadan elde edemezsiniz. Elbette çaba harcayacaksınız. Allah yolunda gayret sarf edeceksiniz. Geceleri az uyuyacaksınız, bazen çok az uyuyacaksınız. Bazen uyumayacaksınız, sabaha kadar onunla beraber olacaksınız. Bir gün onunla konuşacaksınız. Yola çıkan yolunda sebat ederse Allah-u Teala onu daimi zikre ulaştırır. Dik yokuş ruhu teslim ettikten sonra ki dünyadaki en kolay şeydir o. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaşması sonucuyla karşılaşacaktır. Bu ona dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Üçüncü kat cenneti de sağlar. Ama dünya mutluluğunun tamamı daimi zikre vabestedir.
Ancak daimi zikre ulaşabilen bir kişi nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuştur. Hullelvap olmuştur. Birçok özellikler kazanmıştır. Mutluluğu yaşamaya hak kazanmıştır. Üst boyutta. Nedir kazandığı özellikler? Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Arkasından o kişinin kalp gözünü açmıştır Allah Teala. Arkasından kalp kulağını açmıştır. Ve de bu kişi daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır. Öyleyse kişi hayrın sahibi olmuştur. Böyle bir noktada daimi zikre ulaşan kişinin Allah'la konuşabilmesi sebebiyle ehli tezekkür olması söz konusudur. Her an Allah ile konuları tezekkür etmektedir, konuşabilmektedir, sormaktadır, cevap almaktadır. Ve kendisinden sorulan suallerin cevaplarını kendisinden hiçbir şey katmadan Allah'tan aldığı cevaplar olarak iletmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktalara dikkatle bakın. İnsanlar neyi öğrenmişlerse onların tesiri altındadırlar. İnsanlar ellerindeki sağlama aracını bilmezler. Biliyorsunuz matematikte bir işlem yapıldıktan sonra sonuca ulaşılır. Bu sonuç sağlamayla doğru olup olmadığı tahkik edilen bir neticeye ulaşır. Matematikte bu gerçeğin tespitidir. Acaba kişi doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Çarpımın, toplamın, çıkarmanın sağlaması yapılır. Bölünmenin de. İşte bir insan için Allah-u Teala'nın indinde hedeflere yürümek, Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve sonra da bunun için Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek söz konusudur. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman eline geçen mutluluk, dünya mutluluğu, nefsini kalbindeki afetler %51 azaldığı için yarı yarıyadır. Ama bu kişi daha ileride bütün nefsinin kalbindeki afetleri yok edecektir. Dünya mutluluğunun tamamına erecektir. Ondan daha mutlu insan var mıdır? Evet, muhlisler. Ondan daha mutlu insan var mıdır? Evet, salihler. Selam makamı, velayet makamlarının en üstünü ve sonuncusudur. Orada insanoğlunun iradesi de teslim alınır. Son teslimdir bu. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşada, irşatla vazifelendirilir. Her an Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizlere çok şey öğretir. Kur'an-ı Kerim'i dünyadaki bütün hazinelere bedeldir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse nefsinizi tezkiye edin ki dünya mutluluğunun yarısı sizin olsun, üçüncü kat cennet sizin olsun, bedava, hiç karşılığı. Çünkü siz dilediniz ve Allah Teala sizi bu noktaya otomatik olarak ulaştırır. Daha ötesi
ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bu vesileyle bu nokta ruhun Allah'a teslimini sağlar sadece. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde ya mutluluğunun %80'ini aşarsınız. Nefsinizi teslim ettiğinizde bu mutluluk %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz mutlu olmak değil mi? İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olurlar. Olacaklardır. Ama çok para kazanırlar ve mutlu olamazlar. İnsanlar çeşitli hedefleri seçerler. Onları ulaştıkları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Olamazlar. Mutlu olmak nefsin kalbinin temizlenmesiyle mümkündür. Hangi oranda nefsinizin kalbini temizleyebilirseniz, ki Allah %51'ini temizlemenizi garanti ediyor sadece bir tek dilekle, o kadar mutlusunuz. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne bekliyorsunuz Allah-u Teala'dan? Mutluluk değil mi beklediğiniz şey? Huzur değil mi? Öyleyse yolunuz açık. Sadece bir tek dilekle dünya mutluluğunun yarısını otomatik olarak elde edersiniz. Allah-u Teala bunu hibe ediyor herkese, karşılıksız veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin. Karşılığınız bu kadar. Sadece bunu yapmanız dünya mutluluğunun yarısını elde etmeniz için yeterlidir. Ve cennet mutluluğunun ise üçüncü kat cennetini elde etmeniz için yeterlidir. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması sizlerin bir dileğiyle mutlaka gerçekleşecektir, kademe kademe. Bir dileğiniz size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Yolunuza devam ederseniz bir dik yokuşu aşacaksınız. O zaman %80'i aşan bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Arkası zaten gelir. Önemli olan dik yokuşu aşabilmektir. Daimi zikre ulaşacaksınız. Ve dünya mutluluğunun tamamını elde edeceksiniz. O zaman soracaksınız her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Biz de sizlere soruyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Amin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. Kırk dört ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarına da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. O Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dilediği Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşrefi mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttaki. Lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişinin içini bir mürşit sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir.
Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşit, o kişinin mürşidi olan o dört tane kişiden, beş tane kişiden hangisi ise, üç tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşit odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, şıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından ve eline kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, vücudun ruhu, affedersin, devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada yedi katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
Gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkte bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Ve bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet o kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 27. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuz izin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçirecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir. Kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap, kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur.
Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Öbür kitaptaki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah-u Teala için hep değişir. Allah-u Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah-u Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah-u Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah-u Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. Şiva abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra, aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır.
hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennete sahiptir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader yücelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası lavlar onun için hiçbir şey ifade etmez. Ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer Makam-ı Mahmud'tur. Orası Makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir yücelerine ulaşırlar. Ve zikir yücelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir hücrelerinden
Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Hind-i İlahi'ye ulaşır. Hind-i İlahi'de Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce elitme işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine Hind-i İlahi'de verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında.

yapılıyor. Kendisine verilen tatlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar fenafillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fenafillah olmuştur. Sonra da Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuz dedik insan içinde hangi sıradaysa Allah Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız o kadar kesin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri gene beraber kıldı.

On a ramené des laisses, s'il vous plaît, des laisses. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar. Sonra sever, sonra Allah'a aşık olur. Sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah Allah Allah Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışta içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru sonra salavat nurlarının, fazl nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla
kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Yani hep denge. Neka küfte, oka ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünya adı verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak.
Ondan sonra da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah-u Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman, onu yaratanı düşünürseniz, ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah-u Teala, gözler arasında, iki bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki, derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz. Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik,
uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrolü oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyresülük yapan kafilenin içine geleceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetine sahip olur. Böyle olan bir kişi öldü, kıyametten sonra gideceği yer 3. kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır. En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahluk da Allah'ın
ruhu yok. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla güçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanması, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz, en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak sökene kadar geçen devrede kılınır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra üç defa ayetel kürsi okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra 2., 3., 4. rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye, Allah Teala
Belki o gece değil. Ama kişi eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide tabiiyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazlalara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlarlar. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik fasılalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 Rahmet Nuru, %49 fazla birikimi, o kişinin nefsinin kalbini, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi, o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere, o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru, arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerini tamamlamasını sağlayarak Zetetil Müta'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala. Ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinde ruhu. Eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah-u Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah-u Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah-u Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge, biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edinle. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevkle zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk
görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sulh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstü mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beyninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitre-i Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek de o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş, "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm. Ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır." Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta sitret-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır, yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş,
ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için.

ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, Ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim,

0: kadar basit. Cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz. O Allah. Kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşit sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitetin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir, Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala sizi çok seviyor. Allah Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı, yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Bunların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sürfe tüküne kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık.
Eyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sulh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşur? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların halel darması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder, yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız. Kontrol da edemezsiniz. Nefs gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berz alemine gidebilir. Zahir alemde yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahir alemde de berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hepsi emin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda
hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindeki benzer, dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder, gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldığınızı biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için, daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki, siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz, birinci grup nur, rahmetle salavat, ikinci grup nur, ikisi bir arada göğsünüze gelir, göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez, göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar
ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu ne Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder. Aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden ne yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha fücura ve takva diyor Allah Teala. Fecr suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Şems suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainliğe ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de
harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah-u Teala bana tam yeterli para veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefs-i radiye beşinci gök katını, nefs-i mardiye ruhun altıncı gök katına ulaştığını gösterir. Radiye kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah-u Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek
hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah-u Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede, Allah'a ulaşmayı dilemenizden ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk, ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir, ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah-u Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yünif. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şeye kişinin ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrol altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetiyle, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol.
Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön, irci.

Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu insanların çoğu ne yazık ki şeytanın saldırılarına dayanamayıp yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra kişinin yapması lazım gelen şey aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. Bu arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı. Neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek, Allah'ın bir büyük güzelliği sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Sohbet, bizleri Allah'a yaklaştıran bir müessese. Sohbeti yaptıran aslında Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ne biliyorsak ondan öğrendik. Onun gösterdiği ışıklı yolda o bize Kur'an'ı incelemeyi öğretti. Söylediklerinin Kur'an'daki dayanaklarını gösterdi. İşte sevgili kardeşlerim, el ele, gönül gönüle bir yolculuğu buraya kadar beraberce götürdük sizlerle. Allah-u Teala, biz ve sizler. Bir üçlü. Üçümüz bir arada, şu dünyadaki en mutlu insanlar muhakkak ki biziz. Böyle olunca. Sevgili kardeşlerim, şu dünya aslında Allah'ın dizaynı öğrenilince ve tatbik edilince bir mutluluk dünyası oluyor. Bir saadet dünyası oluyor. İşte bilmenizi istiyorum ki Allah Teala sizlere hepinizi, ama hepinizi, aranızda en mutsuz olanları da mutlu olsun kulum diye yarattı. Allah insanları onların mutlu olmasını sağlayacak olan bütün özelliklerle birlikte yaratır. Mutsuzluğu seçen insanın ta kendisidir. Nasıl mutluluğu seçen insanın kendisi ise, mutsuzluğu seçen de insanın kendisidir. Bir küçücük farklılıkla mutluluğu seçen yolun gerçeklerini öğrenmiş ve hayatına geçirmiş olan kişidir. Mutluluğu seçmeyen, kendisine söylenen hakikatleri hiçe sayan, nefsine zulmeden bir zorbadır. Başkalarına zulmetmesi değil, kendisine zulmetmesi önemli kişinin. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü başkasına zulmeden kişi aslında sadece kendisine zulmetmiştir. Ötekilere, eğer söz konusu olan Allah'ın yolunda ilerlemekse, çok şeyler kazandırmıştır zulmettiği insanlara. Çünkü o insanlar onun kendilerine zulmetmesi sebebiyle devamlı derecat kazanırlar. Derecat deyip de geçmeyin sevgili kardeşlerim. Derecat müessesesi cennetinizin ya da cehenneminizin oluşmasında hayatınızın en önemli göstergesidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan yüksekse ne yapsanız cehennemden kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırsınız. Bunun arkasında yatan sebepse kaybettiğiniz derecelerdir. Kaybettiğiniz derecelerin arkasında yatan sebep zulmetmenizdir.
her derecat kaybeden kişi her kaybettiği derecede zulmetmiştir. Bir, kendisine zulmetmiştir. İki, eğer başka birine zarar vermek suretiyle zulüm yapmışsa başkasına da zulmetmiştir ama gene kendisine de zulmetmiştir. Netice hep oraya gidiyor, kişinin kendisine zulmetmesi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın ayetlerine de zulmetmiştir. Çünkü Allah Teala hangi standartlarda doğru davranacağınızın bütün nirengi noktalarını, bütün istikamet tayini çizelgelerini Kur'an'ı ile vermiştir. Ama siz seçtiğiniz davranış biçimleriyle etrafınızdaki insanlara rahatsızlık veriyorsanız, onlara huzursuzluğu oluşturuyorsanız, sevgili kardeşlerim, o standartlarda sizler için söz konusu olan şey zulümdür. Yaptığınız şeyin adı zulümdür. Ve her şeyden evvel siz derecat kaybedersiniz. Bu kendinize zulmetmektir. Onun için Allah-u Teala başkasına zulmeden kişinin aynı zamanda kendisine zulmeden kişi de olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman gördüğümüz tablo bunu veriyor. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Diyor ki Allah-u Teala, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan insanları men edenlerdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yani mani olanlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Kimlere zulmediyorlar? Başkalarına zulmediyorlar. Onların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oldukları için. Bu zulümleri gerçekleştiği anda derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedildiği anda, ki her zulmün neticesi mutlaka derecat kaybıdır, kişi kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse hayır nedir? Bize derecat kazandıran işlevler. Mutluluk nedir? Hayırlardan oluşan bir dairenin içinde yaşamaktır. Bir çevrenin içinde yaşamaktır. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, orada hep hayırlarda yarışanlardan biri olarak yaşarsınız. Çünkü daimi zikirde olduğunuz için hayatınızın her saniyesinde mutlaka derecat kazanırsınız. Yani siz zulmetmiyorsunuz, hayır işliyorsunuz. Onun için Aynel Yakin müessesesini oluşturan, onu isimlendiren Ulul Elbab makamında, lüplerin sahipleri makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Ve yedi ayrı cepheden Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmiştir. Cihazlandırılmıştır. Ona Allah-u Teala vasıtalar vermiştir. Onu ödüllendirmiştir. Onda başkalarında olmayan fiziğin ötesine onu taşıyacak olan canlılığı sağlamıştır. Ne demek istiyoruz? Bütün insanlar doğdukları anda canlıdırlar. Yoksa ölü doğarlardı. Ama Allah'a göre bütün insanlar ölüdürler. Doğduklarından akılları başlarına gelene kadar. Ne demek istiyoruz akılları başlarına gelene kadar? Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. 28 basamaklık bir İslam skalasında, ki kainatın tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır.
Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama bu ikinci basamak önemli. Çünkü bu basamakta ak koyun, kara koyun belli olur. Allah Teala bütün insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğini söylüyor. O imtihanların karşısında biz tavrımızı koyarız ortaya. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle hepimizi kaplamıştır. Her anımızda bizimle beraberdir bu sebeple. Bu kaplama sebebiyle her anımızda bizimle beraberdir. Rahmeti ve ilminin üzerimizde aldığı şekilse bizim tam bizim şeklimizdir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin muhtevasını bilendir. Her yaptığımız hareketi anında bilendir, haberdar olandır. Aklımızdan geçenden haberdar olandır. Bu sebeple ikinci basamak Allah'ın seçim basamağı olduğu için olaylar karşısında aldığımız vaziyet, neler düşündüğümüz Allah için önemlidir. Buna göre bizi seçecektir veya seçmeyecektir. Kimleri seçmez suali meseleyi çözmeye yeter. Kalbinde zevk olanları, yani Allah'ın ayetlerini istedikleri istikamette yorumlayarak başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel olanları Allah seçmez. Yorum. Kalbinde maraz olanları seçmez. Bu insanlar başka insanların Allah'a ulaşmasını istemeyen bir hastalığın pençesindedirler. Kalbinde maraz olan insanlar Allah'ın kanunlarını hiçe sayanlardır. Allah'a asi olanlardır. Hastalıkları sebebiyle bunları yaparken eza duymazlar. Kalpleri hastadır. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olan ikinci bir grup. Sonra Allah'ın ayetlerini inkar ederek başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar. Üçüncü grup. Allah'ın ayetlerini tekzip ederek, yalanlayarak Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur. Allah insanlara ruh vermiştir. Ruh da insanlara hayat vermiştir derler onlar. Oysa ki Allah Teala hayatı biz veririz diyor. Sadece biz veririz diyor hayatı. Böyle söyleyenler seçilmeyenlerdendir. Hayatı insanlara veren Allah'tır. Alan gene Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece biziz diyor. Sanki bu ayetler yokmuş gibi onlar iddia ediyorlar ki insana hayatı ruh verir. Maksat
Zaten bunun için söylüyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim sen Allah'a insan hayattayken ulaşabilir diyorsun ruhen. Oysa ki o ruh insana hayat verendir. Ruh vücudumuzdan ayrıldığı anda hepimiz ölürüz. Öyleyse ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bu tarzdaki bir düşünceyi 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini okudukça hayretle öğreneceksiniz. Adamlar din konusunda kitaplar okumuşlar. Üst seviye alimler standardına ulaşmışlar. Ama Allah'ın realitesini bilmiyorlar. Arkasında ne var? İlmi Allah'tan öğrenmemişler. İlmi insanların, Allah'tan ilim öğrenmeyen insanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Zanna dayalı kitaplar. Ve tabii bunun sonu nedir diye düşünüyorsunuz. Bunun sonu kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse

Öyleyse öksürük cümlenin tamamlanmasına engel olabilir. Ama Allah Teala da tamamlamayı istiyorsa cümleler tamamlanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o bizim dostumuz. Ne diyorduk? Diyorduk ki insanla Allah arasındaki dizaynda her güzel şey Allah-u Teala'nın muhtevasını tayin eder. Bu muhtevada Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar her zaman olacaktır. İşte onlardan bir grup da Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma mecburiyetini farzını tekzip ediyorlar, buna dair olan ayetleri ve böylece yalanlıyorlar. Bu isyanda olanlardan bir başka grupta Allah'ın ayetlerini, dikkat edin, bu ayetlerin temelinde yalanlanan, inkar edilen ve gizlenen ayetlerden o insanların muradı kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani olurlar. İşte bu sebeple bu insanlar kendilerine de başkalarına da zulmedenlerdir. Allah'ın ayetlerine de zulmedenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak istemez misiniz? Her güzellik bunu ihata eder. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak yerine her şeyin sizi devamlı mutsuz kılacağı bir dünyada yaşamayı seçmek, bu akılcı bir seçim olmasa gerek diye düşünüyoruz. İnsanoğlu kendisini düşünen bir mahluk diye ait olmadığı bir yüksekliğe koymuş. Allah'a isyan etmek için insan olarak yaratılmasının yeterli olduğunu zannediyor. Düşünebiliyor. Muhakeme edebiliyor. Ve bu standart içinde de güzel bir şeyler yaptığını zannediyor. Aklının kendisine önerdiği neticelere güvenerek Allah'ın önerdiği ona ters olsa da o kendi kafasındakini gerçekleştirme yolunda hareket eder. İşte bu müessese isyan müessesesidir. İsyan edenler de seçilmezler sevgili kardeşlerim. İsyan başka insanların hidayete ermesine mani olacak bir davranış biçimini
oluşturmaktır. Allah üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Onlar da diyorlar ki böyle bir şey yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öyle yapacakları yerde bu Allah'a ulaşmak da neyin nesiymiş, şunu bir araştırayım deseler bulmaca çözüldü. Çünkü bu araştırma onları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürecek. Diledikleri anda da cehennemden kurtuldukları kesin. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar cennette geçirmek, bir insanın sadece bir tek bir dileğiyle mümkünken ve Allah Teala bütün açıklığıyla bunu Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuşken, akılları basmıyor diye Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamak, örtmek ve gizlemek. Kim bunları yaparsa işte o kişi başkalarının Allah'ın yolundan saptırdığı için onların felaketine, onların dalalete kalmasına sebebiyet verdiği için Allah Teala tarafından katlı olarak cezalandırılır. Kendi günahlarıyla cezalandırılır. Bir de başkalarının günahlarından saptırdığı insanların, Allah'ın yoluna girmelerine mani olduğu insanların günahlarından da devamlı günah alırlar omuzlarına. Böyle insanlar omuzlarında vebal olanlardır. Öyleyse dünyadaki, kainattaki en basit gerçek, ruhumuz Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hediyedir. İnsan bunun için başka bütün mahlukattan üstün ve Allah-u Teala o emanetini geri istiyor. Ruhunuz sizde bulunmasına rağmen sizin değildir. Ruhunuz Allah'a aittir, sizde sadece bir emanettir. Ruhunuz vücudunuzdaki tek gerçek emanettir. Mutlaka sahibine geri döndürülmesi lazım gelen, olmazsa olmaz şartıyla geri döndürülmesi gereken bir emanettir. Siz emaneti iadeye riayet etmezseniz, emaneti onun sahibine iade etmezseniz, ölümle birlikte ruhunuz sahibine geri dönecektir. Emanet mutlaka ait olduğu yere geri dönecektir. Ama siz o emaneti onun sahibine geri göndermediğiniz için, böyle bir hatanız sebebiyle mutluluğu yaşayamayacaksınız sonsuza kadar. Tam aksine sonsuza kadar huzursuz, sıkıntılı ve azap çekilen bir ortamda, cehennemde yaşamak mecburiyetinde kalacaksınız ve bilmeniz lazım ki bunun sebebi başkaları değildir. Bunun sebebi sadece sizsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara akıl vermiş, akıllarını kullansınlar diye.

Allah Teala verdiği aklı kullanmamızı bunun için emrediyor. Doğruyla yanlışı temyiz etmemiz için, birbirinden ayırt etmemiz için. Kur'an'ı bir furkan, doğruyu yanlıştan ayıran temel mekanizma olarak kullanabilmemiz için. Bunun için yaratılmışız. En basit hakikatleri bile direkt olarak inkar etmek, sadece kişinin kendisini cehenneme götürmesini oluşturacaksa, o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kasıt yoktur. Kişi sadece bilmemektedir. Allah'ın kendisine bir emaneti olduğunu, bunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunu, böyle yapmak için de sadece bir dileğinin yeterli olduğunu, bu dileğin kendisini cehennemden kurtarıp mutlaka Allah'ın cennetine alacağını bilmiyor kişi. Bilmediği için de Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişi kurtulamaz. O kişi kurtulamaz ama seçilir. Başka birinin Allah'ın yolundan çevrilmesine, Allah'ın yolundan men edilmesine sebep olmadıkça bütün insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler, mutluluklar sadece sizler içindir. Siz de şu anda hitap ettiklerim, sizler de her biriniz buna layıksınız. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın sizden istediği şey sadece aklınızı kullanmanızdır. En çok o insanlara acırız ki herkese Allah size akıl vermiş. Aklınızı kullanın. Kur'an-ı Kerim'i aklınızla anlamaya çalışın deyip de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani olurlar. Ve böylece her mani oldukları kişinin de vebalini omuzlarında taşırlar. Ve sonsuza kadar cehennemde kalmaya kendilerini mahkum ederler. Böyle olan insanlar da hep kendilerini akıllı zannedenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın devamlı sizlere tesir etmekte olduğunu biliyor musunuz? İblis her halükarda sizler için ciddi bir tehlikedir. Tek bir gayesi vardır, sizi şu dünya hayatında ne kadar başarabilirse o kadar çok rahatsız etmek, üzmek, huzursuz etmek ve mutlaka cehenneme göndermek. İfadesi gayet açık. Diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Eğer bana o güne kadar hayat verirsen, ben bu Adem Aleyhisselam'ın onun yüzünden beni huzurundan kovduğun bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onlara engel olacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç onların çoğunu, pek azı hariç hepsini, çoğunu demiyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Kendime tabi kılacağım. İnsanlar farkına varsalar da varmasalar da kendileri için sadece iki tane alternatif vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu şeytanın yolundan kesinlikle sizi kurtaracak olan seçimdir, doğru seçimdir. Dilememek ve mutlaka cehenneme gitmek, bu dünyada ise mutluluğu asla ve asla yaşayamamak. Kendilerine akıl verilen insanlar, hele bu dünya hayatında o akıllarıyla bir yerlere geldilerse, para kazanmayı öğrendilerse, mevki sahibi oldularsa, kendilerini Allah'a karşı çıkmak için yetkili zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala aklı size, ona karşı çıkasınız, kendinizi mutsuz ve huzursuz edesiniz diye değil. Allah-u Teala aklı size, şu dünyada da mutlu olasınız diye, ahirette de Allah'ın cennetinde olasınız diye verdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Allah için değil, kendiniz için. Allah'ın sizin ruhunuza ihtiyacı yoktur. Kaldı ki ölümünüzden sonra Allah'a ait olan ruh tekrar Allah'a zaten geri dönecektir. Ama siz kurtulamayacaksınız. O zaman birazcık akıl etmek gerekmiyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cehennemden kurtaracaksa, bir tek dilekle sizi cennetin üçüncü katına alacaksa, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin, mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatacaksa ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bunu akıllılık olarak kabul edebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz insanı salsalinden veya tıyından, yani organik hüviyete dönüşebilen bir kilden, killi topraktan yarattık. Bir çamurdan, sonra kuruyan bir çamurdan yarattık diyor. Aynı Allah diyor ki, biz hayatı sudan başlattık. Ve aynı Allah diyor ki, bu sudan başlayan hayat söz konusu. Peki Allah Teala hayatı sudan başlatmış ama Adem Aleyhisselam'ın hayatını sudan başlatmıyor. Çamurdan başlatıyor.
topraktan başlatıyor. Ve şimdi böyle bir dizaynda Darwin isimli birisi çıkıyor. Aklını kullanabilen birisi ama ters istikamette. Aklını Allah'a karşı bir savaşta kullanıyor ve bir iddianın sahibi olarak çıkıyor ortaya. İnsan maymun neslinin bir devamıdır. Yani insan öyle topraktan falan yaratılmamıştır. Maymunların mutasyonuyla insan oluşmuştur. Şimdi sevgili kardeşlerim, Darwin bunları söylediği zaman genetik kodlar yoktu. Genetik kodlar mevcut olsaydı Darwin'in bunu söylemesine hiç mi hiç imkan olmayacaktı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemeler, maymunlar üzerinde kromozom sayıları dizaynına girdikleri zaman çok değişik kromozom sayısı buldular. İnsanın kromozom sayısı biliyorsunuz 23 çifttir. Yani 23 çift DNA sarmalı. Bir başka ifadeyle 46 kromozom. Bu 23 çift hiçbir maymunda mevcut olmasaydı, Allah Teala bir gelişme süresinin içine insanı maymunların mutasyonunun son noktasında ulaştırmış olsaydı. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü hiçbir maymun türü yok ki ayakları el olmasın. Bütün maymunların ayakları el şeklindedir. Hiçbir maymun türü yok ki bütün vücudu kıllarla örtülü olmasın. Hiçbir maymun türü yoktur ki beyninin vücuduna oranı insanın vücudunun beynine oranının 1/5 kadar olmasın. Yani insan beyni vücuduna oranla bir maymunun beyninin vücuduna oranının 5 katı. 5 katı daha büyük, daha teşkilatlı, çok daha fazla şeyleri yapabilecek bir planlamayla vücuda getirmiş olan bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlamada insanı maymunların arasında bir yere oturtmanız mümkün olmuyor. Yani bir gelişme süreci söz konusuysa, diyelim 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme olsaydı, ki yeni bulgular, genetik kodlar 19 çift kromozomun da altına düşüyor. Buradan başlayan bir gelişme süreci 23 çift kromozomu aşmış da daha öteye geçmişse, mesela 33 çift kromozoma ulaşmışsa, bu kromozom sayılarının tespiti de zor değil. Bilgisayarlarda hepsi var. O zaman nasıl iddia edebiliriz bu mutasyonun son halkasını insan oluşturuyor diye?
böyle bir iddianın geçerli olmadığını gören Darwinciler diyorlar ki daha başlangıçtan itibaren iki gruba ayrılmışlar. İnsanın ataları olan maymunlar, maymunun ataları olan maymunlar. Ama hiçbir iskelet maymunun ayak yapısının yavaş yavaş değiştiğini, el iken ayağa dönüştüğünü ispat eden hiçbir belge yok ortalıkta. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok kesin delil varken insanların sırf Allah'a karşı çıkmak için insanın atasının maymun olduğunu iddia etmesi size göre akılcılık mı? Biz bu insanları çok zeki, çok akıllı mahluklar olmalarına rağmen bir mevki ediniyor insanlar. Değerli bulamıyoruz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın yazdıklarına bakmayın, yazdırdıklarına bakmayın. Onların bir değeri yoktur. Doğru olan bizim bulgularımızdır diye insanları büyük ölçüde aldatmayı başarmışlar. Ama bir ölçüde de şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu adamlar samimi. Gerçekten böyle olduğunu zannediyorlar. Ama bu genetik kodların ortaya konmasından sonra sevgili kardeşlerim, hala bu iddiayı taşıyanlar varsa işte onlar çok ciddi bir biçimde artık Allah'ın karşısında olan insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar kesinlikle ispat etmiştir ki insanı maymun gelişmesinin ötesinde bir yere oturtamıyoruz. Kromozom sayısı gelişmesiyle oranlıysa bu iş, maymunlar arasında insandan daha çok kromozom taşıyan birkaç tür maymun var. En hazini bu maymun türlerinin kromozom sayısını açıklayan bilgisayar sayfalarında ayrı ayrı şu maymunun bu kadar kromozomu var, bu maymun türünün bu kadar kromozomu var demiyorlar. Derlerse çok açık bir şekilde insana doğru yaklaştıkça maymun türlerinin kromozom sayılarının dengeyle yürüdüğünü ama öteye de geçtiğini, başkalarının görmesini ve bilmesini istemiyorlar. Onun için bütün açıklamaları böyle hepsini bir araya alıp bir takım masallar uydurmakla geçiyor. Sevgili kardeşlerim, size göre akılcılık mı bu? Hiçbir zaman ispat edemeyeceğiniz, sadece Allah'a karşı çıkmak üzere bir mizansen hazırlamanız ve bunu insanları yutturmaya çalışmanız, siz olsaydınız size akılcı gelir miydi? Ne kadar dar bir çerçeve içerisinde düşünüyor insanlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu içinde bulunduğunuz salon, oda, her neredeyseniz şu anda beni dinlerken, o odanın içinde kainatın altı aleminin de var olduğunu artık biliyorsunuz. İlim de tespit etmiş durumda. Adına kara madde diyorlar. Ama onlar sadece Allah'ın kendilerine verdiği primitif seçme hastalarıyla hareket edebiliyorlar. Yani bu gözleriyle görebiliyorlar, bu kulaklarıyla duyabiliyorlar ve fizik standartları ölçebilen kalpleriyle kalbi hastaların sahipleri. Oysa ki Allah Teala onlara da kalp gözü vermiş. Onlara da kalp kulağı vermiş. Ama layık olmayana açmıyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah Teala Allah'a karşı çıkan insanları da yaratmış. Ateistleri de Allah yaratmış. Ve üstelik insanların iradi yapılarının kendilerine verdiği emirlerin tatbikatında onları karışmıyor. Çünkü neticede herkes yaptıklarının hesabını orada kendi hayat filminde kazandığı ve kaybettiği derecelerle vermek mecburiyetinde. Üstelik de inkar etmesi mümkün olmayan bir standartta. Öyleyse Allah-u Teala söz vermiş, sizin iradenize karışmam diyor. Size verdiğim cüz'i iradeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama sonucuna katlanmak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayın diyor. Öyleyse hayatımızın her saniyesi filme alınıyor. Kiramen katibin meleklerince. Yetmez, o olayları vücuda getirirken düşünce yapınız da filme alınıyor. Sonra mı? Düşüncelerinizin filminden aksiyonlarınızın, yani efalinizin, yani fiillerinizin yapmakta olduğunuz işlerin hangisinin
kasten vücuda getirildiği, hangilerinin kasta makrun olmayarak vücuda getirildiğini düşünceleriniz net bir şekilde %100 ortaya koyuyor. Size kıyamet gününde teslim edilecek mizan ise o davranış biçimlerinizin neticesinde aldığınız bütün dereceleri kasta makrun olanların %100 tespiti söz konusu olduğu için hiçbir hataya meydan vermeyecek bir şekilde tespit ettiğini göreceksiniz kıyamet günü. Kendi hesap filminizi seyredeceksiniz. O anda ne düşündüğünüzü, düşüncenizi hayata nasıl geçirdiğinizi göreceksiniz. Kasta makrun olarak yaptığınız, bilerek isteyerek işlediğiniz bütün suçlar orada net olarak görünecek. Farkına bile varmadan başka birine bir kötülük yapmışsanız o da orada belli olacak. Birincisinden çok derece at kaybedeceksiniz. İkincisinden belki de hiç kaybetmeyeceksiniz. Hangi mahkeme, bir insanın hakim olduğu hangi mahkeme %100 doğruya ulaşabilir? Ama Allah'ın mahkeme-i kübrasında inkar etmeniz mümkün olmayan %100 doğrular üzerinden hüküm verilen bir hayat göreceksiniz. Asla hatası bulunmayan bir yargı sistemi. Bugüne baktığınız zaman insanlara acımamanız elde mi sevgili kardeşlerim? Mesela bu Rütük, hem hakim hem savcı kendisi, kim hangi radyo Allah'ın radyosuyla onu kapatmakla görevli sayıyor kendisini adamla. Hangi televizyon Allah'ın televizyonuysa onu kapatmaktan haz alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir vicdan muhasebesidir ki her türlü ahlaksızlıkların sergilendiği televizyonlar değil de Allah'ın sözünün edildiği televizyonlar kapatılıyor. Acaba burada arkasında ne var? Arkasında iblis var. Arkasında insanların nefsi var. Her devirde Allah'ın dostları olmuş, her devirde Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına karşı olmuşlar. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Her devirde böyle olacaktır. Ama dünya adaletsizliklerle dolu bir dünyada her türlü zulüm yapmak imkanının sahibi olan insanlar yapacaklardır bunu. Ama orada mahşer gününde kendi hayat filmlerini kendileri göreceklerdir. O zaman işte o zaman hayıflanacaklardır. Neden böyle yaptık? Bu insanlara bu zulmü hangi standartlarda reva gördük diye ve cehenneme gitmemize kendimiz sebep olduk diye hüzün duyacaklardır. Bu dünya geçici bir hayatı ifade eder. Şu fizik vücut var ya, zahiri alem adı verilen bu alemi algılayabilmemiz için Allah-u Teala'nın ruhumuza ve nefsimize giydirdiği bir elbisedir sadece. Bu dünyada yaşamamız için. Sevgili kardeşlerim, bu fizik vücudumuz renk, ses ve ışık olarak artı sonsuzdan başlayan sıfıra kadar inen dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı algılayabilir.
Ve sıfırın biraz altından başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan dalga boylarından da hiçbirini algılayamaz. Algılaması sıfırdır. Ve insan kainatın en üstün mahlukudur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaratıcının en çok sevdiği, en üstün mahluk olarak yarattığı, başka hiçbir mahlukuna vermediği,

olduğunu anlayabiliyorlar mı? Biz eminiz ki onlar da evet bir kuvvet var. Ama biz onun adına Allah demiyoruz diyebilirler. Böyle diyen gene de akılcı bir seçim yapmıştır. Yani kainatı yaratan bir yaratıcının var olduğuna inanmak demektir bu. Bu Allah'a inanmayan kardeşlerimiz aynaya baktıkları zaman sadece kendilerini görüyorlar. Oysa ki o aynaya baktıkları zaman bir kişi olarak gördükleri kendileri 70 trilyon hücreden teşekkül ediyorlar. Her türlü uzvun oluştuğu 70 trilyon hücre yaklaşık olarak. Her hücreleri kendilerini başkalarından %100 farklı kılan, her kromozomu ile farklı kılan 23 çift kromozoma sahipler. 46 kromozom. Her hücrelerinde 46 kromozom. Her hücrelerinde DNA sarmalları. Bir insan vücudunu kıyaslayın. 46 kromozom çarpı 70 trilyon ne eder? 4 kere 7, 28.

Bakayım, hesaplayacağım. Alt kere 7, 42, 4 kere 7, 28, 34, 3.42, 3.4 katrilyon. Yaklaşık 3.5 katrilyon kendisini temsil eden ögeye sahip olan bir varlık. Başkalarında mutlak farklı. Her kromozom mutlaka başka birinin kromozomundan kesin farklılık taşır. Mutlak farklı. Şu dünyada 1 milyar insan, İslam alemi 7 milyar insan yaşıyor. Her birini birbirinden farklı kılan bir yaratıcı. Bu hücre yapısına, genetik kodlara girdiğimiz zaman, son konuşmaları takip edebiliyorsanız eğer, aktüel bilimler konusunda söylediklerimizi, sorulan sualleri, genetik kodlar hücre yapısının içinde birçok protein bulgusuna ulaşıyor. Bu proteinler bir kısım hastalıkları önleyici özellik taşıyor. Yani bir insan vücudunun içinde üç buçuk katrilyon olarak mevcut bulunan kromozomların içindeki proteinler her birisinin ayrı bir görevi olduğunu düşünün. Her birisi ayrı bir görevle görevli. Her birisi kendilerine karşı olan mikroplarla savaş etmek konusunda veya savaş etmemek konusunda herhangi bir istikamette mutlaka vazifeli. Nano alemde

sevgili kardeşlerim, her bir zerrenin ayrı bir görevle görevli olduğunu bir düşünün. Ey ateist kardeşlerim, bir düşünün. Vücudunuzdaki yaklaşık 3,5 katrilyon DNA sarmalının her birinde birçok hedef var. Ve oradaki her bir protein ayrı bir konuda görev yapmak üzere vazifelendirilmiş. Şimdi kendinize dikkatle bakın ve sorun. Böyle bir sistem kendi kendine vücut bulabilir mi? Öyle bir düzen kurmuş ki Allah-u Teala, eğer immün sistemi, koruyucu sistemi harekete geçirebilirseniz içinizde savaşlar oluyor. Sizi yok etmek isteyen bir grupla var etmek isteyen, hayatınızı sürdürmenizi isteyen ikinci bir grup arasında kesintisiz bir savaş hali. Her yerde kötüler, her yerde iyiler. Her yerde düşmanlar, her yerde dostlar. Ama onu aleme indiğinizde sadece sizin içinizde 4,5 katrilyon bunların varlığını ve her bir proteinin ayrı bir görevle görevlendirildiğini, onlardan biraz azalmanın, biraz çoğalmanın birçok sonuçlara yol açtığını, düşünemeyeceğiniz kadar muhteşem bir dengenin var olduğunu bir yoklayın bakalım. Hala bu kainat yaratılmamıştır, kendi kendine olmuştur diyebilecek misiniz? Bunu söyleyemezsiniz. Eğer akıllı olduğunuz için Allah'a karşı çıkmışsanız, kendinizi olmadığınız bir yerlerde görüyorsanız, bu size ait olan bir bulgu. Nerede isterseniz orada düşünün kendinizi. Tamam. Ama aklınıza vurduğunuz zaman, mantık ölçülerinizle değerlendirdiğiniz zaman, hangi standartlarda olursanız olun, onu yok sayamazsınız. Sizi yaratan Allah her şeyi yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun varlığını en güzel standartlarda düşünmek ve yerlerine oturtmak, bu hepimizin temel hedefi olmalıdır. Allah-u Teala'nın körü körüne inananlara ihtiyacı yok. Size verdiği aklı elbette kullanmalısınız. O aklın sizi götüreceği standartları gene akılcı bir yolla dizayn etmelisiniz. Çok güzel. Ama karşınıza sizin zannetinizin dışında bir gerçek çıktığı zaman onu kabulden kaçınmamak mecburiyetindesiniz. Çünkü alternatifiniz yok. Sakın orada şu gururunuz devreye girip de ben insanım, düşünüyorum, aklım var. Öyleyse ben
Allah'a inanmamaya devam ediyorum demeyin sakın. Bunu dediğiniz zaman bunca delile rağmen bırakınız makro alemi. Şu kainatın nasıl yaratıldığını bırakınız. O konunun ayrı bir cephesi.

Mikro aleme baktığınız zaman hayranlık duymuyor musunuz? Allah'a inanmayan, daha doğrusu inanmadıklarını iddia eden kardeşlerimiz, sizlere sesleniyoruz. Evvela bir sualimiz var. Neden ayrı ayrı cephelerdeyiz? Madem ki akıllarımız çalışıyor, madem ki ortada hakikatler var, ayrı ayrı fikirlerde olmak bizleri neden düşman cephelere koysun? Allah-u Teala'nın bizleri yaratan o yüce yaratıcının her söylediği söz birliğe, beraberliğe yönelik. Onu tanıdığınız zaman ona hayran olacağınızı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnanmamanız sadece size zarar verir. Düşünün mikro alemi. Sadece hücre bazında söylüyoruz. Genetik kodlar bazında söylüyoruz. Daha aşağı indiğiniz zaman elektron düzeyine, makro alemle mikro alemi birbirinden ayıran kesin farklılıklar tespit edeceksiniz. Mikro alemde çekim gücü manyetik alandır. Ama makro alemde çekim gücü manyetik alan değildir, gravitasyondur. Dikkat edin, manyetik alanda mutlaka ters kutupların birbirini çekmesi söz konusudur. Aynı kutupların ise birbirini itmesi. Oysaki gravitasyonda hangi kutuptan olursa olsun varlık varsa büyük kütle mutlaka küçük kütleyi çeker. İkisinin de hızı ışık hızına eşittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya ilmi bu söylediklerimizden bazısını henüz tespit etmemiş olabilir. Ama Allah'ın söyledikleri bunlar, ilim oraya gelecektir. Allah'ın söylediklerinde değişiklik olmaz. Hepinizi Allah'a inanabilecek olan bir yapıyla yaratan O'dur. Buna karşı çıkansa size o karşı çıkma gayretini aşılamaya çalışan iblistir. Onu kıyamet günü net olarak göreceksiniz, tanıyacaksınız. Ve nasıl olmuş da ben bu mahluka inanmışım, onun dümen suyuna girmişim diye hayıflanacaksınız. Ama ne yazık ki insanların çoğu sizin gibi Allah'a değil de içinden gelen, işlerinden gelen, kendi düşüncelerinin sesi zannettikleri şeytanın sesine tabi olmuşlardır. Hep bilirsiniz, içinizden iki ses gelir. Allah'ın emirlerini yapmanız, O'nun hedef gösterdiği güzellikleri işlemeniz konusunda, mesela ibadet etmeniz konusunda, başkalarına iyilik etmeniz konusunda, başkalarını mutlu etmeniz konusunda hep bir sesler duyarsınız içinizde. Onu, o düşünce size aittir. Ama ne zaman ki başkalarına kötülük etmeniz istikametinde, onlara zarar vermeniz istikametinde, onları küçültmeniz istikametinde, Allah'ın emirlerine karşı çıkmak istikametinde içinizde bir ses duyarsanız, bilin ki o ses size ait değildir. O ses şeytanın sesidir. Ve sizi kendi düşünceniz zannettiğiniz o ses rahatlıkla aldatacaktır. Ta ki onu tanıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a gaybi imanla ve tahkiki imanla iman ettikten sonra inanmayanlara
hayret etmek noktasına gelir insan. Gerçekten onlar inanmıyor mu diye hayretle bakar. O kadar çok güzellik yaşamıştır ki ve Allah'ın neticede zatını görmüştür ki inanmayanlara sadece hayret etmek kalır geride. Nasıl olur da inanmazlar, bunların hepsi bir delil değil mi diye. İster insan kendisinde baksın, kendisindeki mikro alemi görsün, yani nano alemi görsün, hücre yapısını görsün, genetik kodları incelesin. İster onun daha altındaki elektronlardan, karşıt elektronlardan, nötrinolardan oluşan daha alt mikro alemi incelesin. İsterse makro alemi incelesin. Hep usta bir elin, hayran olunacak bir elin onların hepsini yarattığını görecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, şu Allah'ın söylediklerine sırf karşı çıkmak için hayatlarını o ispat etmeleri mümkün olmayan yanlışları ispat etmeye adamış zavallı ilim adamlarına en çok acırım. Sevgili kardeşlerim, onun için Darwinizmi insanları aldatma stratejisinin geride kalmış, modası geçmiş bir zavallı müsbetesi olarak görürüm. Genetik kodlar daha gelişecek. Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, insanları ne kadar yanlış yönlendirmeye uğraşırlarsa uğraşsınlar, hiçbir fani, hiçbir yaratık onu yaratandan ters bir fikri ila nihaya iddia edemez ve aksini ispat etmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir hayal dünyasında yaşar kişi. Hakikatler birer birer kafasına dang ettikten sonra da başka insanların karşısına ne yüzle çıkarım diye gene iddiasını sürdürür. Her seferinde mahcup olmaktan onu kurtaracak olan hiçbir çözüm yoktur. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah'tır. Allah'ı inkar edenleri de yaratan O'dur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanların yapabildiği en gelişmiş sistemlere beraberce bakalım. Yolun daha neresindeyiz? İşte Japonya'da bir otomobil fabrikası her 5 dakikada bir otomobili kapının önüne koyuyor. Hiçbir insan çalışmıyor. Çalışan sadece robotlar. Çalışan insanlar nerede çalışıyor? Merkezdeki kontrol odasında. Bilgisayarlarla her şey dizayn edilmiş. Otomatik sistemler çalışıyor ve her 5 dakikada bir araba kapının önüne konuyor. İşte ulaşabildiğimiz gelişmiş olan insani dizayn, insan dehasının vücuda getirdiği, ki mutlaka gene Allah'ın yardımıyla vücuda gelmiştir, dizaynın ulaşabildiği son hudutlar. Ama insanlar bir kendilerini o robotlarla karşılaştırsınlar bakalım. Gene merkezi odada sistemi kontrol eden gene insan. Ve yapabildikleri en
en üst seviye dizayn bu. O makineler düşünemezler. Sadece yaparlar. Onlar canlı değillerdir. Hayat Allah-u Teala tarafından verilir. Bu inanmayan kardeşlerimize sormak isteriz. Siz canlı mısınız, cansız mısınız? Eğer canlıyız derlerse, peki bu hayat size nasıl verildi? Siz hayat verebilir misiniz diye sormaz mıyız? Hayatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Kainatın kendi kendine oluştuğunu iddia edecek olan var mı? Allah'ın kanunlarına karşı çıkanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın size verdiği en kıymetli hazineyi, zamanı abesle uğraşarak tüketiyorsunuz. Sadece hayat kelimesinin sırrını çözmeye çalışsanız, ömrünüz boyunca Allah'tan başka hiçbir varlığın hayat veremediğini göreceksiniz. Sadece Allah yaratır, Allah öldürür, öldürdüğünü Allah diriltir, sonra enerji haline getirir. Enerjiyi yaratan Allah'tır. Enerjiyi madde haline getiren gene Allah'tır. Allah ise doğmamıştır, doğurulmamıştır. Zamanın bütün parçalarında var olduğu gibi zamandan evvel de vardır. Zamandan sonra da var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de, kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Kainatı yarattıktan sonra da Allah var. Nerede? Gene mekana ihtiyacı yok. Gene yoklukta. Sevgili kardeşlerim, bizler insanız, birer yaratıkız. Allah bize görmemiz için bu gözleri vermiş, işitmemiz için kulakları vermiş, konuşmamız için, yemek yememiz için başka maksatlarla ağzımızı vermiş. Her bir uzvumuzu bu dünyada olanları hissedebilmek, yaşayabilmek için, bu dünyada var olabilmek için, aklımızın bu vücudu kullanabilmesi için vermiş. Bu bir vasıta bu fizik vücut. Bu dünyada var olduğumuz sürece, bu fizik vücut var olduğu sürece bu dünyayı idrak edeceğiz. Fizik vücut bunun vasıtasıdır. Nefsiniz var. Berzah alemini anlayabilmeniz için, idrak edebilmeniz için size verildi. Ruhunuz var. Geçtiği süreç içerisinde, 7 tane gök katını geçtiği süreç içerisinde, 7 gök katını idrak edebilmeniz için ve Allah'a geri döndürmeniz için size verildi. Hepsi mutlak sebeplere dayalı. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecektir. Şimdi böyle bir dizaynda, bir çırpıda Allah yoktur diye Allah'ı yok saymak akılcı olabilir mi? Unuttuğunuz başka bir şey daha var. Genetik kodlardaki, genetik ilmindeki her yeni buluş yeni ufuklar açıyor.
Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu yeni açılan ufkun %95'ini algılayamıyoruz. Algıladığımız alan hep %5-6 çevresinde. Geri kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkuna daha büyük hacimler katıyor. Daha geniş ufuklar katıyor. Bilinmeyen alan bilinenden çok daha geniş şekilde büyüyor. İnanmayanlar, sizlere sesleniyorum. O büyük ilmin sahibine hala saygı duymayacak mısınız? Her yeni açılan ufkun sadece %5'ini algılayabiliyorsanız, şu size verilen imkanlarla onun sahibi geri kalan %95'in de bilinmeyen ufkunuza katılan yeni bir %95'in de sahibi ise hala ona inanmayacak mısınız? Bu o zaman mantıklı olabilir misiniz? O zaman kendinizi akıllı sanmanız size gerçekten bir şey ifade eder mi? Üstelik de bütün hayatlarını bu genetik kodlara vermiş olanların ulaşabildiği netice %5'i aşamıyor. Geri kalan %95 bilinmeyen ufkuna yeni bir cephe katıyor. Bilinenler, bilinmeyenlerin korkunç büyümesi karşısında giderek bilinmeyenlerin yanında daha küçük, daha küçük, daha küçük kalıyor. Ve siz o bilebildiğiniz, tamamına da akıl erdiremediğiniz o küçücük ilimle o bilemediğiniz ufkun sahibinin karşısına dikilmişsiniz. Onun söylediklerinin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki o Allah, bizlerse sadece birer yaratıkız. Sevgili ilim adamları, o bizi yaratan, bizde var olan her şeyin sahibi. A benim canlarım, onun söylediklerinin aksini ispat edeceksiniz diye kendinizi bu kadar yokuşa sürmeniz yazık etmiyor musunuz kendinize? Bunca yıldır Allah'ın söylediğinin tersini ispat etmeye çalışırsınız. Her noktasında başınızı bir defa daha ilim duvarına vurup söylediklerinizin yanlış olduğunu anlamanıza rağmen bu kadar ısrarınızın sebebi ne? Şeytan sizi nasıl kullanıyor farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İlim adına her şeyinizi ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ama ilmi onun akışının tersi istikamette bir nehir olarak yukarıya akıtmak istiyorsunuz. Olmaz. Bütün nehirler yer çekimi kanununa tabidir. Yukarıdan aşağı doğru akarlar. Sular yukarı akmaz. Her seferinde söylediğinizin tersini Allah Teala size ispat ettiği zaman gene yanlış yaptığınızı, gene yanlış yaptığınızı artık kabul etmeyecek misiniz? Nükleer fizikte bir yeni olgudan bahsetti. Kardeşlerimiz getirdiler bize problemi.
bir vakum kap içinde iki tane katot var. Ve oraya fotonlar gönderiliyor. Doğru akım üzerinden bir dizayn. Biliyorsunuz ki eğer ortam sağlanırsa mutlaka artı kutuptan eksi kutba doğru bir akım oluşacaktır. Bu elektrik enerjisi akımıdır. Enerji akımıdır. Şimdi teori şöyle. Eğer bir vakum havası boşaltılmış olan bir vakum içinde bir anot, bir katot varsa ve artı kutup bir metalden teşekkül ediyorsa zannediliyor ki fotonlar oraya vurdukları zaman oradan elektron kopartıyorlar o madeni katottan ve oradan kopardıkları elektronlar da karşı kutba ulaşıyor, eksi kutba ve kesin olarak diyorlar ki devre tamamlanıyor. Şimdi realiteyle faraziyeler arasında ne kadar büyük farklılıklar var sevgili kardeşlerim. Dünya ilmi bu konuda çok gerilerde. Evvela şunu bilmenizi istiyoruz. Biz bir fizikçi değiliz, nükleer fizikçi değiliz. Ama şu nükleer fizikte biliyorum diyenlerin hepsinin ötesindeyiz şu anda biz. Mesela bu vakumlu sistemin sırrını biz biliyoruz, onlar bilmiyor. Evvela fotonları elektrik enerjisi zannetmek büyük bir gaflettir. Sevgili kardeşlerim, foton bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Her elektron ve karşıt elektron dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre sağa dönüşlüyse bir elektronda, ikinci küre mutlaka sola döner. Bu iki küre birbirinin arasında ilişkilidir. Üçüncü kürede bir numaralı kürenin tersi istikametine hareket etmek mecburiyetindedir. Yani birinci küre sol spinliyse üç numaralı küre mutlaka sağ spinlidir. Bu da ikinci kürenin aynı istikameti demektir. Dördüncü küre ise üçüncü kürenin tersi istikamette döner. Bu bir elektrondur. Birinci küre ile üçüncü küre ters istikamette döndüğü için hızı daima ışık hızının altındadır. Ve ne oluyor acaba orada? Fotonlar o madeni küreye vurdukları zaman ayrışım oluyor. Elektron ve karşıt elektron birbirinden ayrılıyor. Ve ayrıldıkları zaman bir çift sağ ve sol spinli bir çift elektronun 3 ve 4 numaralı küreleri birbirinden ayrılıyor, eş değiştiriyor. Bu demektir ki elektron nötrino'ya dönüşmüştür. Nasıl Allah Teala kainatı yaratırken nötrinoları göndermişse, sonsuz hızla göndermişse elektron sonsuz hızla hareket edemez ve kainatı Allah Teala orada ulaştığı yerde enerjiyi her bir çift nötrinodan bir çift elektron, her bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron oluşturmak suretiyle orada enerjiyi maddeye nasıl çevirmişse bu olayda da maddenin enerjiye çevrilmesi söz konusu. Fotonun enerjiye çevrilmesi söz konusu, affedersiniz. Bütün fotonlarda
elektronların ve karşıt elektronların devir sayısı birbirine eşittir. Bütün karşıt elektronların devir sayısı eşit olduğu noktada elektron ağırlığının aynı miktarında negatif ağırlığa sahip olması söz konusudur. Ve artı ağırlıkla eksi ağırlık birbirine eşit olduğu için bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı olması ışını madde dışı bir varlık olarak kabul etmelerine sebebiyet vermiştir. Bugünkü alemin ama bir fotonu kurşun duvara vurdurduğunuz zaman oradan elektron ve karşıt elektron çıkıyor her fotondan. Hayır, onları bir fotonun ikiye ayrılması zannediyorlar. İzahları da mümkün değil çünkü bu parçacıklardan bir tanesi yok oluyor. Yetmez. Ötekinin de bir elektron olduğu, ağırlığı olduğu kesin ve takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Bu nesne orada kurşun duvara vurmadan evvel bir ışık ışınıydı. Yani bütün ışınların ağırlığının sıfır olduğu kesinleştirilmiş bir gerçektir. Hipotez falan değil. Bu bir realite. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Sıfır ağırlıklı bir foton elektron ve karşıt elektrona ayrılınca karşıt elektron ayrılma enerjisi sebebiyle bir an gözlenebiliyor ve elektronun karşıt istikametinde, tam ters istikametinde hareket ediyor. Ayrışmanın tabii neticesi iki sistem birbirini itiyor. Birbirini mutlaka 180 derece ters istikametinde hareket ediyorlar. Birisi gözden kayboluyor, ikincisi gözlenmeye devam ediliyor. Tespit edilen sistem bu bir elektrondur. Eğer foton sıfır ağırlıklıysa, çıkardığı nesnelerden bir tanesi elektronsa, elektronun da bir ağırlığı varsa, karşıt elektronun ağırlığının elektrona mutlaka eşit olması gerekmez mi? Nükleer fizik alemi, sizlere sesleniyorum. Hani bu işi bildiğinizi söylüyorsunuz da, onun için naçizane sesleniyorum. Biz bu ilmi sizden almadık, oradan aldık. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. O zaman fotondaki elektronla fotondaki karşıt elektronun ağırlığının birbirine eşit olduğu kesinleşmiştir. Bu sebeple foton hem parçacıktır hem de ışıktır. Öyleyse şimdi demin söz konusu ettiğimiz konuya tekrar dönüyoruz. Vakumlu bir sistem, havası alınmış bir sistem ve iki tane katot var. Birisi madeni bir katot, öteki de anot, yani artı kutup madeni. Ve zannediyorlar ki oraya ulaştırılan ışınlar oradan elektron kopartıyor. Bu koparttığı elektronlar da enerji, yani elektronlar enerjidir diyorlar. Karşıt elektrona, karşıt katoda veya anoda ulaşıyor, eksi kutba ulaşıyor ve böylece devre tamamlanıyor. Kesin ispat edilmiş bir şey. Yalnız kılıf giydiremiyorlar çünkü her şey çok ters. Oysaki ters olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Nötrinolar 4 enerji küresinden teşekkür eder. Elektronlar, onlar da 4 enerji küresinden teşekkür eder. Nötrinoların elektrona dönüşmeden evvelki varlıkları başlangıç varlığıdır. Önce enerji yaratıldı. Ve Allah-u Teala o enerjinin birinci küresiyle üçüncü küresini aynı istikamette,
devreye soktu. Bu o nesneye sonsuz hız verir. Enerji nötrinolar hiçbir alemin varlığı değildir. Madde değildir. İşte orada vakum tübün içinde ne oluşuyor? Olan sistem ne? Ona bakalım. Şunu görüyoruz. Her nötrino, affedersiniz, fotondan bahsediyoruz. Fotondaki her elektron ve karşıt elektron orada, oraya vurduğu zaman birbirinden ayrılıyor. Bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri elektrondan nötrino vücuda getirmek üzere bir şekillenmeye gidiyor. Konunun başından alırsak daha anlaşılan bir noktaya ulaşacağız diye düşünüyorum. Bir elektron tarifi veriyorum. Sağ spinli bir elektron tarifi. Birinci küre sağ spinli. İkinci küre sol spinli. Üçüncü küre gene sol spinli. Birinci ve üçüncü küre ters istikamete dönüyor. Bu sebeple hızı ışık hızının daima altındadır. Dördüncü küre birinci küreyle aynı istikamete dönüyor. Bu bir elektrondur. Oraya vuran elektron vurduğu zaman parçalanıyor. Vakumlu bir sistemde bu vuruş onu parçalıyor. Yetmez, karşıt elektronlar da parçalanıyor. Oraya ulaşan karşıt elektronlar oradan parça falan çıkarmıyorlar. Oraya vurunca parçalanıyorlar. Karşıt elektronda da statü aynıdır. 1 ve 3 numaralı küreler ters istikamette dönmektedir. İki ve dört numaralı kürelerde. Öyleyse ayrılan 3 ve 4 numaralı kürelere düşünelim. Sağ spinli bir elektronla bir karşıt elektrondan bahsettik. Aynı anda mutlaka aynı sayıda da bütün fotonlarda aynı kanun hakimdir. Aynı sayıda da sol spinli elektron ve karşıt elektron söz konusudur. Orada da ayrışım söz konusu olacaktır. Sağ spinli bir elektronun 1 ve 2 numaralı küreleriyle 3 ve 4 numaralı kürelerinin ayrıldığını birbirinden düşünün. Sol spinli bir elektronda da ayrılmış olsunlar. Sonra bunlar eş değiştirsinler. Ne olur? Birinci kürenin yönüyle üçüncü kürenin yönü, dominant kürelerin yönü aynı olur. Bu bir nötrinodur. Bu bir enerjidir. Karşıt elektronlarda da aynı şey olur. 3 ve 4 numaralı küreler sağ ve sol spinli iki karşıt nötrinoda, karşıt elektronda ayrılır ve eş değiştirirler. Değiştirilen eşlerle bir yeni sistem kurulur. İki karşıt elektron, iki karşıt nötrino oluşturur. Ne oldu? Elektronların vücuda getirdiği nötrinolarla karşıt elektronların vücuda getirdiği karşıt nötrinolar, her ikisi de enerjidir. Elektronların vücuda getirdiği bu aleme ait olan enerjidir. Karşıt elektronların vücuda getirdiği ise karşıt aleme ait olan, berzah alemine ait olan enerjidir. Negatif enerjidir. İkisi birden karşı kutba ulaşırlar. Ve karşı kutuptan elektronlar bu aleme ait olan devreyi tamamlarlar. Artı kutuptan eksi kutba akım tamamlanmıştır, devre tamamdır. Bu böyle sirkülasyon devam edecektir. Ama karşıt
Nötronlar için, karşıt enerji için durum aynı değildir. Karşıt enerjide durum eksi kutuptan, bizim alemimizde eksi kutuptan artı kutba doğrudur. Ve bu alemde hissedemediğimiz, hissetmemiz mümkün olmayan ikinci bir enerji grubu aynı anda eksi kutuptan artı kutba doğru akmaya başlar. İkisi iki devre birden tamamlanmazsa elektrik akımı oluşmaz ve bu dünya henüz bu ilmi bilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Buradan çıkardığınız sonuç o laboratuvarlarda bulduğunuz bulgunun izahıdır. Ve bunu siz izah edemezsiniz. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz. Ne elektron kanununu biliyorsunuz, ne karşıt elektron kanununu biliyorsunuz, ne nötrino kanununu biliyorsunuz. Ne de fotonun parçacıklardan oluştuğuna kesin şekilde inanıyorsunuz. Öyleyse sadece kanunları öğrenmeniz sizi ilmin bugünkü ufuklarının çok ötesine geçirir. O ilim, o bizde var. Bunları yerlerine oturttuğunuz zaman vakum sistemiyle havası boşaltılmış olan bir vakumun içerisinde fotonları gönderdiğiniz artı kutbun neden elektrik akımı oluşturduğunu öğrendiniz. Ama siz zannediyordunuz ki fotonlar oraya çarparlar, oradan elektron koparırlar. Bu elektronlar da karşı kutba ulaşır ve elektrik enerjisi oluşur. Çünkü elektronlar elektrik enerjisinin ta kendisidir. Baştan aşağı kadar yanlış. Her şey yanlış. Sevgili kardeşlerim, şimdi siz böyle bir dizayn içerisinde şu üniversitelerde ilim öğrenirsiniz, deneyler yaparsınız. Ama görüyorsunuz ki aslını bilmedikten sonra konunun hep akıntıya kürek çekiyorsunuz. Şimdi bizimle kendinizi bir karşılaştırın bakalım. Biz ilmi ondan öğrendik ve size izah ediyoruz. Her şey dört dörtlük yerlerine oturuyor. Oturmadığını zanneden varsa buyursun. Birkaç saat konuştuğumuzda onun ikna olacağından eminiz. O zaman birçok konunun kafasında düğüm haline gelmiş birçok konunun birdenbire çözüldüğünü görmenin rahatlığına ulaşacak bu alim kardeşlerimiz. Öyleyse bir yere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Einstein fotonun parçacık özelliğini keşfetmişti ama ömrü yetmedi. Bir kurşun duvara vurdurulan fotonların elektronu açığa çıkardığını hiçbir zaman ilim kabul etmedi. Foton ikiye ayrıldı dediler. Çift foton olayıdır bu dediler. Ama ikinci fotonun nasıl olup da gözden kaybolduğunu bir türlü izah edemediler. Hele hele bir kısım laboratuvarlarda parçacığın bir tanesinin elektron olduğu teşhis edilince film iyice koptu. Ayrıca hiç ağırlığı olmayan bir fotonun ağırlığı sıfır olan, bütün fotonların ağırlığı sıfır, ağırlığı olan bir parçacığa dönüşüp de yeni bir foton oluşturması akıllara hayret verici bir şey onlara göre. O kadar yanlış hipotezlerden hareketle öyle yanlış bir sonuca ulaşıyorlar ki, ya da sizlere hitap edelim, bu ilmin sahibi olarak var olan kardeşlerimiz. Bu zanlarınız hiçbir şey ifade etmez. Zanlarınız ilmin karşısında hep susmaya mahkumdur. Şu İsviçre çevresinde yaptığınız 30 kilometre çevresindeki o elektron hızlandırıcılar,
günlerden bir gün bir şey keşfettiniz. Bir proton, ama bu protonun çevresinde elektron değil, karşıt elektron var. Hah dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Ve ilanlar verdiniz. Karşıt madde bulundu, antimadde bulundu. Hayır, antimaddeyi falan bulmadınız. Sadece şunu yaptınız. En basit rakamlarla açıklayalım. Bir hidrojen atomunun bir protonunda 3675 tane elektron vardır. 3676 tane de karşıt elektron vardır. Bu sebeple nükleus bir fazla karşıt elektron sebebiyle artı elektrik yükünü temsil eder. 3675 tane elektronla aynı sayıda karşıt elektron birbirini nötralize etmiştir. 3676. elektronla artı elektrik yüklü bir merkez elde ettiniz. Bunun çevresinde elektron dönemez. Bunun çevresinde dönebilecek olan sadece karşıt elektrondur. Çünkü merkezin yükü artı yüktür. Elektronun yükü eksi yüktür. Şimdi sevgili kardeşlerim, 3676 tane karşıt elektrondan oluşan bir sistem, bizim bildiğimiz maddenin en küçük parçası olan hidrojen atomudur. Çevresinde mutlaka eksi elektrik yüklü bir elektron dönecektir. Neden? Karşıt kutuplar karşıt yüklerle temsil edilirler. Artı elektrik yüklü bir fazla olduğu için merkezde, merkez artı elektrik yükünü temsil ediyor. Çevresinde eksi elektron, eksi yüklü, eksi elektrik yüklü elektron dönecektir. Bu bildiğimiz normal bir hidrojen atomu. Ama şimdi siz parçalıyorsunuz atomu. Ve parçaladınız, çok basit bir sonuca gidelim beraberce, uzun uzun hesaplara gerek kalmadan. Merkezden iki tane anti elektron kopardınız. Merkezde iki tane anti elektron eksildi. Geri kalan yapıda hiçbir değişiklik yok. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron var. Ama elektron sayısı karşıt elektrondan fazla. Bir fazla. Ne oldu? Merkezi yük artık artı elektrik yükü değil. Eksi elektrik yüklü elektronlar sayıları bir fazla olduğu için şu sonuçla karşılaşıyoruz. 3674 tane karşıt elektronla aynı sayıda elektron birbirini nötralize ederler. 3675. parçacık elektrondur. Bu sebeple merkezin yükü artık eksi elektrik yüküdür. Böyle bir sistemin etrafında ise sadece bir anti elektron, artı elektrik yüklü bir elektron, bir karşıt elektron yörüngede bulunabilir. Ve sizin bu parçalamanız sırasında bir çevreden geçmekte olan bir karşıt elektron manyetik alan sahasına girer girmez orbite girmiştir. Çevrede dönmeye başlamıştır. Ne gördünüz? Merkezinde artı elektrik yükü değil, eksi elektrik yükü taşıyan, çevresinde de bir karşıt elektronu dolaştıran bir sistemle karşı karşıyasınız. Ha dediniz, karşıt maddeyi yakaladık. Hayır, yakalamadınız. Sadece merkezden iki tane karşıt elektronu eksilttiniz. Yakalayıp yakalamadığınızı çok net olarak biliyorsunuz aslında. Kimselere söylemiyorsunuz ama o sistemi ölçüye vurduğunuz zaman hala bir hidrojen atomundan daha az ama pozitif ağırlığın orada var olduğunu tespit ediyorsunuz. Eğer o nesne antimadde olsaydı onu ölçemezdiniz. Çünkü karşıt elektronların ağırlığını, karşıt elektronların sayısı fazla olsaydı o ağırlığı ölçebilecek sistemin sahibi değilsiniz henüz.
yetmez, onu gözlemlemeniz de mümkün değil. Ey ilim alemi, sözlerimizi iyice değerlendirin. Gelecek günlerde nükleer fiziğin sırlarını sizlere anlatacak olan kişi o biziz. Bu söylediklerimi bu kaseti alıp bir kenara koyun. Oradaki söylenenleri teker teker deneyin. Her seferinde yalnız doğruya ulaşacaksınız. O zaman anlayacaksınız ki Allah'ın ilmi sizin bildiğiniz ilimden her zaman, her zaman, her zaman daha ötededir. Böyle bir ilmi bize öğrettiği için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar hep bilemedikleri şeylerde varsayımlara, yani zanlara göre hareket ederler. Ve böyle başa, böyle tıraş. Vakumlu bir sistemde eğer foton gönderirseniz, ışın gönderirseniz, havası boşaltılmış bir sisteme, bir madeni plakayı artı kutup yaparsanız bir doğru akımda, öbür taraftan elektrik akımı elde edersiniz ve zannedersiniz ki foton koparılmıştır madeni plakadan ve de o fotonlar karşıya ulaşmıştır. Fotonlar da enerji demektir. Öyleyse söz konusu olan şey mutlaka o plakadan elektronların kopartılması ve enerjiyi oluşturması. Oh oh oh. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilmi öğrenmeye karar verirseniz o zaman bize ulaşın. Havanda su dövmeyin. Tahminlerle ilim gemisi yürümez. Onun için Philadelphia Experiment'ın sırrını çözemezsiniz. O ilmin sahibi değilsiniz. Ama biz oradaki sırrı biliyoruz. Ne zaman öğrenmek isterseniz bize ulaşın. Unutmayın ki yakın gelecekte ışık hızının ötesine geçilecektir. Bu aynı zamanda bu alemde görünmez olmayı da gerçekleştirebilecek olan bir bulgudur. Öyleyse anlattıklarımızla Philadelphia olayının, deneyinin, experiment'ın aynı hüviyette olduğunu vurguluyoruz. İşte sevgili alimler, sevgili kardeşlerim, ilminizi Allah'ın söylediklerinin tersini ispat etmeye değil de onun söylediklerini güçlendirmeye yönelik olarak harcarsanız, o size ulaşamadığınız ufukları çok daha ötede bir standartta açacaktır. Biz de duacınız oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sohbette gene beraber olduk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize mi öyle geliyor yoksa

0: Onları bundan daha ne kadar men edecek dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bu arada sevgili ilim adamları, sizleri de çok sevdiğimizi, dilediğiniz her şeyi sizlere ispat edebileceğimizi bilmenizi isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece.

Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitre-i Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek de o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, ama bir şartla üfürmüş: "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi 1. kat cennetime alırım diyor. Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm diyor. Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da dikey yolculukta Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır, yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil.
Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim,
Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, Ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu bana ulaştır, bana mürşidimi göster, ben gidip ona tabi olayım ve ruhum vücudundan ayrılsın ve bana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişi de
derin bir arzu uyanırsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nese ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahların affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz. O Allah. Kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar, Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size
bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez. İnsanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir.
Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak İki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler Allah'ın yolundaysanız İnsanları seviyorsanız o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın
cennette olacaklar. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitetin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması
mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse
Aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası, hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatifi var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunların torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda, azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletlerde, hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddetna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister?

Öyleyse yasaklar mı, nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi, asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle, söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinde kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Onları engelleyen kanunlar konulmuş. Onları engelleyen kararnameler çıkartılmış. İnsanlar ondan mahrum kalmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman toplum içinde bulunduğu davranış biçimleri küresi içinde davranışlarından Allah'ın emirlerini yerine getiremez durumda. Ne demek istiyoruz? İşte şu anda üniversitelerimizde uygulamakta olan başörtüsü yasağı.

kuvvet kanun çıkarmış. Kuvvet kararname çıkarmış. Kuvvet üniversitelerden hüküm çıkarmış. Başörtüsü takmak en tabii hakları olan hanımlar, dinlerinin gereği bunu yerine getirmek isteyenler, kuvvet sahipleri istemiyor diye bunu gerçekleştiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanımızın çoğu inananlar olmasına rağmen bu ülkede insanların %90'dan fazlası inanır. İnanmayanların sayısı her zaman %10'dan azdır. Ama inananlar içinde kurtuluşa ulaşabilecekler de %10'dan azdır. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bir kitle şuuru oluşmuyor insanlarda. Şimdi dış etkenler çıkardıkları kanunlarla, kararnamelerle, uygulamalarla insanların Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş ne varsa hepsini yapmalarına müsaade ediyorlar. Onlara uygun görüyorlar. Serbest. Allah neyi emretmişse onları da gönülleri ne kadar dilerse o kadar engelliyorlar. Bu da karar mekanizmalarının ortaya koyduğu kararlar. Böyle bir ortamda şuur kazanan akıl, dış etkenlerin tesiri altında nefsin taleplerine hep yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine bu müsaadeyi vermeyecektir. Öyleyse kişi hep yanlış davranışlarda bulunacak. Arkasından da Allah-u Teala o kişiye mutlaka azap edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Allah-u Teala ona azap verecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Ve Allah'tan gene azap gelecektir. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur.
sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah ne emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askeri askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Senetlerin %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar.
Sevgili kardeşlerim, bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma.
her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz iblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi. Kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi
kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir ve o günler uzakta değildir. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır, mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bir de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah-u Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi
mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim, işte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiili de işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi,
Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki, dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım. Ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için,
Hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki uyduğumuz artık uzaya çıkmak için hazır. Birkaç gün sonra inşallah sizlere göklerden sesleneceğiz. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu büyük imkanı hazırlayan kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Fransa'dan lazım gelen her şeyi gerçekleştiren kardeşlerimiz, Allah sizlerden razı olsun. Uydu gerçekten çok önemli bir vasıta sevgili kardeşlerimiz. Biz istiyoruz ki bütün insanlar öğrensinler Allah'ın onları ne kadar çok sevdiğini. Öğrensinler. Ve mutlu olmanın sırlarını öğrensinler. Nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyirle insanların mutluluğu artar. Herkesin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Herkesin ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ama Allah-u Teala'nın bir emri var. Ruhumuzu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir muhteva içinde üzerimize farz kılınan o hedefi mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir insan bu hedefe ulaşabilmek için önce Allah'tan mürşidini sormalıdır. O mürşit kimse ona gitmeli ve onun önünde tövbe ederek el öpmelidir. Ve o anda o kişinin ruhu, vücudunu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yolculuk etmekte olan bir kafileye katılacaktır. Bu yolculuk 7-8 ay sürebilir. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçilecektir. Nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh nereden gelmiştir? Allah'tan gelmiştir. Bütün insanlar doğunca Allah-u Teala onların her birine ruhundan üfürür. İşte bu Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhu
bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Ama ruhunu geri istiyor. İşte Allah Teala onun için mürşidi farz kılmıştır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşit neredeyse, ne kadar uzak olursa olsun, oraya gidip mürşidin elini öpecek ve ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru o sırada yolda olan bir kafileye, Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye mutlaka katılır. İşte bu ruhlar Allah'ın zatına 7 tane gök katını açtıktan sonra 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yaparak Allah'ın zatına ulaşmak üzere yolu tamamlarlar ve Sitetil Müntaha'da Allah'ın zatına ulaşırlar. Sitetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluk vaat ediyor. Kim Allah ile beraberse mutluluğu onlar yaşayabilir. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Huzur içinde yaşama halidir. Böyle bir muhtevayı bütünüyle yaşayabilmek, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Ama başlangıçtan itibaren her kademe nefsin kalbindeki afetleri biraz daha azaltacağı için giderek artan bir mutluluğu 7-8 aylık bir süreç içinde o kişiye yaşamayı nasip kılar Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzur, mutluluk Allah ile bir ve beraber olmakla hedefe doğru yürür. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisindedir. Çünkü ifadesi açık ve kesin bir standartta ortadadır. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bütün insanlar için ermiş evliya olmak Allah'ın garantisi altındadır. Herkes ermiş evliya olabilir. İşte bu ermiş evliyayı Allah Teala daha üst makamlara çıkartır. Ruhun Allah'a ulaşması birinci teslimdir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. İşte ruh, veç, nefs ve irade Allah Teala'ya teslim olduğu zaman İslam dininin niçin İslam dini yani teslim dini olduğu kesin bir hüviyetle ortaya çıkar. Musevilik diye bir din söz konusu, Hristiyanlık diye bir din söz konusu, İslam diye bir din söz konusu, üçünde de teslimler asıldır.
Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 tane de teslim. Hep insanlar ritüellerin değişiklik ihtiva etmesi sebebiyle, birbirinden değişik olması sebebiyle başka başka dinlerin var olduğunu düşünür. Merasimler itibariyle olaylara bakarsanız bu bir gerçektir. Ama asli unsur ne Musevilikte, ne Hristiyanlıkta, ne de İslam'da değişiklik göstermez. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi diye 4 tane teslim söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki İslam alemi de şeytanın bu tuzağına düşmüş ve bu düşüş onu İslam'ın 5 şartına itmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kadar emekler cehennemden kurtulmak için asli unsuru oluşturmadıkları cihetle bir mana ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. İstiyor ki herkes ruhunu, herkes mürşidine tabi olsun. 3 kitapta da farz. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Nefsini Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. İradesini Allah'a teslim etsin. 3 kitapta da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Tam 7 tane cennete paralel bir seyir bu. Kim hangi noktaya ulaşmışsa o noktanın cennetine ulaşır. Her bir cennete Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir isim vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olması asıldır. Ve mutluluk veda bir olgu değildir. İnsanların dinlerini, yaşamalarını mutlak olarak gerektirir. Buradaki talepler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunun vücuttan ayrılması için
Allah'tan mürşidini sorarak ona tabi olmak, tabiyetle beraber ruhun Allah'tan ulaşmasını temin eder. Allah'a doğru yola çıkan ruh, diğer ruhlarla birlikte sırasıyla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatına ulaşacaktır. 7. gökkatında soldan sağa doğru 7 ayrı standart yaşayacaktır ve bu yolculuğun neticesinde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitretin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, dinlere baktığımız zaman bütün dinlerde bu 7 safhanın ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bu standartlar içinde dinler dediğimiz zaman sadece detaylarda farklılıklar görebilirsiniz. Yoksa Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslimi net olarak ifade etmektedir. Ve din bundan ibarettir. Yani Allah'a teslim olmaktan ibarettir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin insanlara ulaştırılması, herkesin kendi dinindeki ibadetleri devam ettirerek bu muhtevada hedeflere ulaşması söz konusudur. Onun için bütün dünyaya bu hakikatleri ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu unutmayın sevgili kardeşlerim. İşte Zabitül Arz bu maksatla Allah Teala tarafından emrolundu. Bu maksatla kardeşlerimiz büyük fedakarlıklarla bunu gerçekleştirdiler. Şu anda hamdolsun ki hepiniz için bu imkan kesinleşmiştir.

azalmasıyla mutluluğumuz paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Yani bizim zikrimiz hangi seviyede yükselirse, bu yükselen zikir nefsimizin kalbindeki afetleri o kadar çok devre dışı bırakır. Afetlerin yerine hasletler duruma hakim olur. Çünkü nefsimizin kalbine giderek zikrimiz arttıkça nur dolar. İşte nefsimizin kalbine giren, oraya yerleşen, orasını işgal eden Allah'ın nurları o kişiyi mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, netice ne olur? Neticede o kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde artık hiç afet kalmaz. Hasletlerle dolu bir nefs kalbi o kişiyi sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. İşte onun için Allah Teala tarafından zikir farz kılınmıştır. Çok zikir farz kılınmıştır. Yani bir günlük devrenin 12 saatten fazlasını zikirle geçirmek çok zikir. Daimi zikir de farz kılınmıştır. Bir kişinin bütün gün zikrettikten sonra uykuya dalması ve uyandığı anda hala zikretmekte olması söz konusudur. İşte Allah Teala'nın daimi zikri kesintisiz bir zikirdir. Ve o zikir bir insanı mutluların en mutlusu yapar. Sevgili kardeşlerim, nasıl İslam aleminde zikir unutulmuşsa, ibadetler gerekli değerleri tutturamıyorsa, başka dinlere baktığımız zaman onlarda da durumun aynı olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de insanların çok büyük bir kısmı gerekenleri yapamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala her zaman hazırdır. Bizlere Allah'ın emrettiği istikamette gayret ettiğimiz takdirde yardıma her zaman hazırdır. Ama biz de bize düşeni gerçekleştirmek mecburiyetinde olanlarız. Allah için yaşamak, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın mutlak emridir. Allah için yaşamak aslında başka insanları mutlu etmek için yaşamaktır. Bu istikamette Allah için yaşamanın sonuçları söz konusu oluyor. Allah için yaşayan kişi zikrini giderek çoğaltan kişidir. Neticede de daimi zikre ulaşan kişidir. Bu yolun son noktası daimi zikirdir. Daimi zikrin özelliği ne? Daimi zikrin özelliği o kişinin nefsinin kalbinde artık afetlerin sıfırlanmasıdır. Öyleyse bu bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Afetler yoksa hasletler kalmış.

Sır geriye sadece. Hasletlerse bir insanı mutlu eden bütün faktörleri muhtevasında devam ettirir. Allah ile o kişi her zaman konuşmak imkanının sahibi olur. Allah ona emirlerini açık bir şekilde işittirir. Allah Teala bütün insanları sever. İster ki herkes cennetine girsin. Ama herkesin de başkalarından farklı tarafları vardır. Ve Allah Teala'nın yardımıyla her insan mutluluğun şahikasına, en yüksek noktasına ulaşabilir ki bu daimi zikirdir. Zikri daim. Yani bir insanın uyurken zikirle uyuması, sonra da uyanırken zikrinin hala devam ettiğini görmek şerefine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda insan uyanırken dilini hareket ettirmek suretiyle diyecektir. Bu normal standarttır. Öyle yerler olabilir ki orada o kişinin bunu yapması uygun olmayabilir. Yani dilini böyle devamlı hareket ettirerek o zaman sessiz olarak dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman gerçekleştirebilirseniz daimi zikri, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Çünkü daimi zikir ona ulaşan kişiyi nefsin bütün afetlerinden kurtarmış olur. Artık o kişinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yerini hasletler almıştır. O kişi eskiden nefret edebilirken bu noktada hiç kimseden nefret edemez. İnsanlara sadece yanlış yolda olan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanlara sadece acır. Onları da kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Hayatını Allah'ın gerçeklerini anlatmaya adar. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı, din adamları da dahil, Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. İşte ilahiyat fakültelerinde öğretilen dine bakıyoruz ve fakültelerden çıkanlara bakıyoruz. 7 safa 4 teslim çok büyük bir kısmında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu onların daimi mutluluğa ulaşmalarına engel teşkil eden bir muhtevadır. Öyleyse hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara Allah'ın bu gerçeklerini anlatmalıyız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Uyduya bu görevin yüklenmesi ve uydunun bütün dünyaya seslenmesi Allah'ın bir büyük nimetidir.
O bizim sesimizi bütün dünyaya duyuracaktır. Bütün dünyaya sesleneceğiz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilesin de herkes cehennemden kendisini kurtarsın. Ve dünya hayatında da en büyük mutlulukları yaşasın. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak herkesin elindedir. Yeter ki Allah'ın emirlerini gerçekleştirsinler. İnsanlar bu istikamette gerekli bilgilerin sahibi değil. İnsanların çoğu bunları bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane faktör. Ama bildiğiniz gibi İslam artık İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hiç kimseyi kurtarması mümkün olmayan, cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir bataklığa düşmüş İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'tan bu ilmi almasaydık, biz de onlardan birisi olarak şimdi karşınızda olacaktık. Size kim bilir neler anlatacaktık. Ama hiçbirinizi de cehennemden kurtaramayacaktık. Öyleyse bütün dünyaya sesleniyoruz. İşte bu bütün dünyaya seslenebilmek ancak bir faktörle gerçekleşebilirdi. Odur Rabbetül Arz. Yani göklerden gelen Allah'ın emrettiği ses. Bizim sesimiz. İnsanlar İslam'ın 5 şartına yetinmişken biz bütün insanlığa hayır, İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir diyoruz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 şart. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Ve İslam alemi bu 5 şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka teslimleri gerçekleştirmek üzere faaliyete geçmesi lazım. Zaten kelime yapısına baktığımız zaman İslam kelimesi teslim olan demek. Neyini teslim eder bu kişi? Bu kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Neyini teslim eder? Ruhundan sonra fizik vücudunu. Fizik vücudundan sonra nefsini. Nefsinden sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, atalarımıza baktığımız zaman Osmanlı'nın hepsinin tasavvuf ehli olduğunu görüyoruz. Hepsi, padişahlar da dahil olmak üzere, bir mürşide tabi idiler. Ve hepsi kendilerine düşeni en güzel standartlarda gerçekleştirmeye çalıştılar, başardılar da. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları Allah'ın mutlu kılması için hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız. Bütün varlığımızla, gücümüzle insanların mutlu olmasına çalışmalıyız.
İşte söylediğimiz yedi safa, dört teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olmasına rağmen ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Museviler büyük kesim itibariyle %99 itibariyle Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. Bir avuç insan Allah'ın gerçeklerini herkese anlatmaya çalışıyor. İşte o insanlar bizleriz sevgili kardeşlerimiz. Görevimiz bütün insanları kurtarmaya çalışmak. Eğer insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslimin varlığını kesin olarak ayetlerle ispat edebilirsek ki bu bilgi elimizde hamdolsun, Davud-ül Arz bu görevi yapacaktır. O zaman bütün dünyaya seslenecek olan bir uydumuz bütün dünyaya ayrı ayrı dillerde dinlerin temel faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olduğunu ispat edecektir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de durum aynıdır. Öyleyse Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Artık bir uyduya sahibiz. O uydu 8-10 gün içinde inşallah görevine başlayacaktır. Bu dünya için çok önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Çünkü uydunun yayınları sadece İslam'a hitap etmeyecek. Tevrat'tan da, İncil'den de yedi safa ve dört teslim dünyaya aktarılacaktır. Ve hiç kimse o uyduyu artık aşağıya indiremeyecektir. Çünkü insan hakları bunu artık engelliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların kurtuluşu için Allah Teala bu devirde asli unsurları bilen bizlerin bütün insanlığa bunu hediye etmemiz için zemini hazırlamış bulunuyor. Artık hiç kimse bizi uzaydan indiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya hepimiz hamd edelim, şükredelim ki böyle bir uydumuz var. Davud-ül Arz. Ey sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere nimet olarak verdiği bu uyduyu her ne pahasına olursa olsun hepimiz koruyalım. Bu vasfını kesintisiz bir şekilde devam ettirmesini temin edelim. Hepiniz bununla mükellefsiniz. O Allah Teala'nın bize emanetidir. Biliyorsunuz ki İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş durumda. Halbuki temel şartları Kur'an-ı Kerim'in
yedili sistemdir. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine kadar asli unsurlar devre dışı kalmıştır. Bu hakikatleri Musevilere de, Hristiyanlara da, Müslümanlara da anlatmakla mükellefiz. Her birine kendi kitaplarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimizin bir görevi var. Hepiniz bunu görev ittihaz edin. İnsanları kurtarmak, Allah'ın bize öğretmesi sebebiyle bizim üzerimize farzdır. Bizim üzerimize vazifedir. Ve hepiniz bu vazifeyle mükellefsiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya ken estayin ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezzin ve namutem. Ve eddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz. İrşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki, onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne
yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a dinlememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş? Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah-u Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim, benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun, işte tamam, çok güzel, harika. Madem ki durum bu, madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin, o zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size ...700 kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya, işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gıçavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden? Öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin İmanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan İşitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinletinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir, sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 7'de birini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar
takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kiminde günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de

Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allah'ı basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah-u Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir. Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. 7 kat takvanın, 7 safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretün."

0: İlla alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da amenü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de amenü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminu olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aminu olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahibidir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa, buradaki gibi, o bir emirdir. Ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin, münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kanu yettekun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amen olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü İblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. o ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkiyesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedef budur. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması, Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Neyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah Teala salsalin adı verilen organik dönüşme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Ardından uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklere donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah-u Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hangisinde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengeli olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir. Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'ın emri üzerine geri dönmesi, 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yerkürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de, gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insan adı verilen mahlukunu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh, Allah'ın ruhudur. Yani Allah-u Teala kendinden bir varlığı, ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah-u Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından da diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiiydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozoklu Han Osmanlı Fatih'inden evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin statüsü altındaki haksızlık bizi solcu olmaya gitmişti.

Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf, bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler. Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz. Yani gece yarısından sonra bu kişi bu abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene kiramen katibin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek, böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, halıları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere, o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah-u Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi. Bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir.
Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri, mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır. Ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah-u Teala

senenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse, o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah-u Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

defa daha bir zikir sohbetinde gene Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Siz sevgili kardeşlerim, hidayetin öncüleri, hidayetin ne olduğunu bilmeyen koskoca bir topluma bunu öğretmekle vazifeli olanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu piyasadaki yazılar bize ulaştırıldıkça işimiz güç diye düşünüyorum. Din adamı olarak geçinen binlerce kişi Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar olmadan yaşıyor. Kendilerine ne öğretilmişse papağan gibi onları ezberlemişler. Ve Allah'ın öğretisine hem sırtlarını hem de kulaklarını çevirmişler ve tıkamışlar. Ve öğreten hidayetten nasibini almamış ki, öğrenecek olan kişi nasıl hidayete erecek? Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmet ede? Osmanlı böyle bir şey, söz, bir tekerleme dillere pelesenk etmiş. Dini bilmeyen insanlar, Kur'an'da ne olduğundan haberdar olmayan insanlar, din hakkında ahkam kesiyorlar ve de hidayetin hasından habersiz insanlar hidayetin sahibine kafa tutuyorlar. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dünyada yaşıyoruz farkında mısınız? Şeytan kıs kıs gülüyor. İşte diyor, senin zamanında bu insanlar, ötekilere dini öğretecek olanlar işte bunlar. Sevgili kardeşlerim, küfrün, dalaletin, taassubun bataklıklarında kaybolmuş bir din öğretimi. Kur'an'la tamamen ilişkisini kesmiş insanlar, Kur'an'ın kendisine ne öğrettiğine bakmıyor. İnsanlar kendisine ne öğretmişler? Kur'an'ın bir furkan olduğunu unutmuş insanlar. Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği Kur'an'a aittir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ve de biz o unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatlerini sizlere anlatıyoruz. Bu zavallı din adamıyım diye geçinen insanlar da bu konuda büyük kısmında ne yazık ki realiteden hiçbir işaret yok. Nasiplerini alamamışlar. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar dini kendilerine din öğretenden öğrenmek mecburiyetindeler. Onun için haklıdırlar. Dini bilmemekte mazurdurlar. Ama bir büyük yanlış çok açık bir şekilde görünüyor. Hem söylediklerimizi incelemek gereği duymayan, nasıl olsa yanlış bir şeyler, palavralar yazmıştır, nereden bilecek o Allah'ın kitabını diye nefsinin afetlerinden esinlenen insanlar bizim hakkımızda hüküm vermeye kalkıyor. Sevgili kardeşlerim, sadece onlar kendilerine yazık etseler bu çok önemli bir şey olmayacak. Ama bu insanlar İlimsizliklerine bakmaksızın, Kur'an'dan haberdar olmadıklarına bakmaksızın, o kisvelerine rağmen, ilim kisvelerine rağmen bizim söylediklerimizin bir kıymeti olmadığını
iddia etmiyorlar mı? İşte o zaman Allah'ın karşısında çok acıklı bir duruma düşüyorlar. Konumuz tövbe. O kardeşlerimizi hakkımızda her türlü iftirayı reva gören o insanları tövbeye davet ediyoruz. Bu akşamki konumuz, Ramazan'ın bu akşamki konusu tövbe. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Hem insanlar ilimden nasiplerini almasınlar, maddi bir. Hem o nasiplerini almadıkları ilimle kendileriyle beraber bütün bir toplumu cehenneme sürüklesinler. Hem de bu asırdaki hidayetin sahibini bir nevi sahtekar olarak düşünsünler ve düşünmekle kalmayıp bunu etrafa da söylemek cesaretinde bulunsunlar. Bunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar bir gün ölecekler. Öldükleri zaman bütün bu devirde yaşayan insanların veballerini de omuzlarına alarak ölecekler. Ölüp de Allah'ı gördükleri zaman, onun söylediklerini işittikleri zaman bizi tekrar geriye gönder ya Rabbi diyecekler ki Resulüne tabi olalım. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ah keşke falancayı dost edinmeseydim diyecekler. Beni Allah'ın yolundan saptırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar sadece kendileri inanmasalar, kendileri cehenneme gitmeyi hak etmiş oldukları için bir problem olmayacak. Fakat bu insanlar başka insanların kanına giriyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı denemelerini önlüyorlar. Hem de yalan söyleyerek. Bizim söylediklerimizi incelemek gereği duymuyor adam. Yetmez. O ayetlerin, söylediğimiz hidayet ayetlerinin muhtevasını da bilmiyor ve hiç utanmıyor ve diyor ki ben onun söylediklerini, yazdıklarını okudum. Hiç önemli şeyler değil. Siz onu dinlemeyin, beni dinleyin. Sevgili kardeşlerim, burada Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri devreye girer. Diyorlar ki cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu devirde yaşayan din adamları, onlara hidayeti bu kadar açık bir şekilde anlatmamıza rağmen incelemek gereğini duymuyorlarsa ve başka insanları uyarmamıza bir de engel oluyorlarsa, o zaman bu ayetin standartları içinde bu insanlar mutlaka tövbe etmeliler. Yaptıkları bu cinayetin, bu kitle halinde bir cinayet, katilden fitne, katilden daha beterdir diyor Allah Teala. Bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının fitnesi, din adamlarının Allah'a karşı çıkması. Allah Teala
bizim ağzımızdan, Kur'an'ın onlar tarafından 100 seneler önce unutulan ayetlerini söylüyor. Biz yeni bir şey söylemiyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı İslam'ın nasıl bir İslam olduğunu söylüyoruz. Bütün sahabe Allah'laşmayı dilemişler. Allah'laşmayı dilemek Kur'an'da farz. Üçüncü basamak. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Mürşide tabi olmak Kur'an'da farz. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe. Ve ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz. Allah'laşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz, tabi olmak da farz, ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz Kur'an'da. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Gene yetmez. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsi Allah'a teslim etmek de farz. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmek de farz. Ve sizlere bu zavallı din adamı diye geçinen insanların hiç bilmedikleri bu Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayatı size anlatıyoruz. Hayır, hadislerle değil, Kur'an'la anlatıyoruz. Kesin hükümlerle anlatıyoruz. Adamlar dinlemiyorlar bile sevgili kardeşlerim. Öylesine iblis onları bir tuzağa düşürmüş ki asırlarca önce din adamları Kur'an'ı bir kere bırakmışlar. Kur'an mı diyorlar? O diyorlar. Tilavet edilir, kıraat edilir, okunur Kur'an. Okumanın da tecvidli okuması vardır. Öyle okumazsan 5 para etmezsin. İşte biz o 5 para etmeyenlerden biriyiz. Ama Kur'an'ı Allah bize öğretti. Sizlere ne söylüyorum anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhasından bahsediyoruz. 7 safhanın 7'si de farz. Bütün sahabe 7 safhayı da yaşamış. Hepsi Kur'an ayetleriyle sabit. Ve bunları size ispat ediyoruz. Bu adamlar onları okumak gereğini bile duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, din adamı olmak, omuzlarına vebal almak için hazır olmak demektir. Aslında bir açıdan onları mazur görebilirdik. Çünkü gerçekten Allah'ın bize öğrettiği bu ilim onlara, onların öğretmenleri tarafından öğretilmedi. Eğer Allah Teala bize de öğretmeseydi biz size öğretemeyecektik. Ama artık hidayet çağına girdik. Bize Allah Teala bu 7 safhanın 7'sini de öğretti. Hamdolsun ki sahabenin hepsini yaşadığında birer birer ayetlerle ispat etti. Biz size bunları anlatıyoruz. Hepinizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı İslam'a davet ediyoruz. Her söylediğimizi de mutlak olarak ispat ettik bugüne kadar. Öyleyse karşımızda olanlar, ayağınızı denk alın. Şu anda sizler Allah'a karşı savaş veriyorsunuz. Ve bunun vebali bütün bu insanları cehenneme sürüklediğiniz için son derece ağır bir vebaldir. Orada aklınız başınıza gelecek öldüğünüz zaman. Ama o kadar insanı cehenneme sürükledikten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için tövbe konusundaki bu sohbetimizin başlangıcında daha şu din adına ahkam kesen ama hidayetin hasından bile
haberleri olmayan bu zavallı insanları tövbeye davet ediyorum. Tövbe edin Allah-u Teala'nın huzurunda. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Ve Allah'ın bize öğrettiği o dini başkalarına öğretmemize de mani oluyorsunuz. Bunun son derece ağır bir vebali vardır. Bu vebali katlanmak mecburiyetindesiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Evvela söylediklerimizi inceleyin, okuyun. Ondan sonra bir şey söyleyebilecek haliniz var mı bakalım, görelim o zaman. Bugüne kadar o ihtarları gönderdiğimiz hiç kimse bize itiraz edemedi. Neden itiraz edemedi? Onların bilmedikleri şeyleri söylüyoruz. Neden itiraz edemediler? Çünkü Allah'ın öğretisiyle öğrendik biz onları. Karşımızda olanlar, hepinize sesleniyorum, hiçbiriniz bize itiraz edemezsiniz. Biz kendimizden bir şey ilave etmeden o sizin bilmediğiniz Kur'an'ı size öğretmekle vazifelendik. Bugün bu vazife bizim omuzlarımızın üzerindedir. Gazetelere beyanatlar falan vermekle bu iş olmaz. Hiçbir şeyden haberiniz olmadığı her sayfadaki her sözünüzden belli. Bilmiyorsunuz dininizi. Ve dininizi öğrenmekle mükellefsiniz. Bu sözlerim bütün din adamlarına değildir. Bir kısmı biliyoruz ki görüyorlar, doğruyu yakalıyorlar ama söyleyemiyorlar. Bu söyleyememeye de çok büyük anlamda bir mana veremiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Biz korkuyor muyuz? Tek başımızayız. Etrafımızdaki şu kadarcık insanla birlikte hepinize meydan okuyoruz. Bilmiyorsunuz dininizi diyoruz. Hani var mı bizimle beraber karşı karşıya çıkacak birileri? Gelin, davet edelim sizi buraya. 3 günlük konferans tayin edelim. Ya da Barkovizyon'la biz oraya ulaşalım. Karşı karşıya gelelim. Bakalım karşımıza hanginiz çıkabileceksiniz? Lafla peynir gemisi yürümez. Biz insanları Allah'a davet ediyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onların yaşadığı o 7 safanın 7'sine de sizleri davet etmekle vazifeliyiz. Bu Kur'an'ın farz emridir. 7 safanın 7'si de farzdır. Ve bir defa daha tekrar ediyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onunla birlikte 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Söyler misiniz bize neyimiz yanlış? Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe yanlış bir şey mi yaptılar? Bir inceleyin bakalım, davetimiz onun davetinin dışında mı? Size diyoruz ki hidayet çağı başladı diyoruz. Hidayet o gün yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İbrahim zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında yaşandı. Hepsi de İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar. Başka bir din zaten yok. Siz dininizin farkında değilsiniz. Kalkmışsınız, insanlara fetva veriyorsunuz. Bunlar bütün din adamlarına söylenmiş sözler değildir. Şu başka insanlara hakkımızda hayır o bilmiyor diyenleredir. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun bakalım. Bir kelimesine karşı çıkabilecek misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Din adamı olarak geçiniyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya mecbursunuz. Üzerinize Allah Teala bunu farz kılmış ve dilediğiniz anda sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Hem bilmiyorsunuz, hem de incelemiyorsunuz, incelemek gereğini de duymuyorsunuz.
Bu ne kadar büyük bir vebal almaktır, farkında değil misiniz zavallı din adamları? Bir defa daha tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, hepinize hitap etmiyorum. Özellikle karşımızda olup da bizi karalamak konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan en zavallı pespaye problemlerle, en pespaye standartlarda bize saldıran o zavallı insanlara sesleniyorum. Sizi de kurtaracak olan gene biziz. Farkında değil misiniz? A benim zavallı kardeşlerim. Gene kurtuluşunuz bizim elimizde. Bizden öğreneceksiniz dininizi. O bilmediğiniz dininizi bizden öğrenmek zorundasınız. Başka bir alternatifiniz yok. Anlaşıldı mı efendim? Onun için bu tövbe sohbetinde diyoruz ki Allah-u Teala'nın huzurunda yaptığınız o büyük gaf sebebiyle, büyük günahınız sebebiyle tövbe edin. İnceleyin. En ufak bir yanlışlık bulursanız hemen bizi uyarın. Utanmıyor musunuz? Hem incelemezsiniz, hem bilmezsiniz, hem de başka insanları da Allah'ın yolundan caydırmak için özel bir gayret gösterirsiniz. Siz şeytana hizmetin dışında kime hizmet ettiğinizi zannediyorsunuz? İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimizi. Bugün anlamasanız da yarın mutlaka anlayacaksınız ve utanç duyacaksınız yaptığınız bu büyük hatadan dolayı. Allah'tan af dileyeceksiniz. Belki de sizin yüzünüzden o zamana kadar milyonlarca insan cehenneme gitmiş olacak. Onların vebalini yüklenerek bir kısmınız öleceksiniz. Hiç utanmıyor musunuz? Din adamı olarak geçinen insan evvela okur. Acaba ne söylüyor bu adam? Ben bu adamı karalamaya çalışıyorum ama acaba ne diyor? Hiç umurunuzda bile değil. Sizin için düşman olması lazım bir insanın sadece. Düşmanınız olması lazım ve sizin ona saldırmanız lazım. Efendiler, kendinize yazık ediyorsunuz. Burada bu konuşmayı yapan Allah'ın bugünkü çağının, hidayet çağının sahibidir. Bunun künhüne varabilmeniz için evvela ne söylüyoruz onu okuyun. Adresiniz verin, ihtarları gönderelim. On binlerce insana ihtar gönderdik bugüne kadar. Hiç kimse onların yanlış olduğu konusunda en ufak bir kelime kullanamadı. Anlamıyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz? Eğer biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyorsak, o yedi safayı size anlatıyorsak, kesin olarak ispat ediyorsak ki Kur'an-ı Kerim'de onlar yedi safayı yaşamışlar ve biz de sizi o yedi safaya davet ediyorsak, o zaman biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı çağrının dışında ne söylüyoruz ki? Beni suçlamakla onu suçlamış olmuyor musunuz? Bizi suçlamakla Allah'ı suçlamış olmuyor musunuz? Utanmıyor musunuz bunu yapmaktan? Bir defa daha söylüyorum. Allah'ın huzurunda tövbe edin. Yaptığınız büyük günahın acısını cehennemde çok ağır ödersiniz. Henüz vakit var. Söylediklerimizi incelemeden bize saldırmanız ahlaksızlık değil mi? Şeytanın emrinde olmak değil mi? Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata davet ediyorsak, siz de hayır onun söyledikleri yanlış diyorsanız, o zaman siz kimin emrindesiniz? Onlar sahabe gibi olamayacaklarsa bizim çağrımız onun dışında bir şey mi? Kim söyleyebilir bunun aksini?
sadece Kur'an'ın standartlarında konuşuruz. Ve konuştuğumuz her şey mutlak Kur'an hakikatleridir. Hiçbiriniz gönderdiğimiz ihtarlara karşı çıkamazsınız. Çünkü onları bize Allah öğretti. İşte size bir tek suali, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Hayır, dilemediniz. Ve de Allah'a ulaşmak iyi dilemek de neymiş? Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz diyorsunuz, öyle değil mi? Ama gideceğiniz yer cehennem, ama dalalettesiniz, ama küfürdesiniz, ama hüsrandasınız, ama takva sahibi değilsiniz. Daha ötesi şeytanın kulusunuz. Daha ötesi şeytanın dostusunuz. Allah'ın dostu değilsiniz. Bunların hepsini ispat ederiz size. Öyleyse ne yaptığınızı zannediyorsunuz? A benim zavallı kardeşlerim. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de saldırmadan evvel bir okumak lütfunda bulunacaksınız gönderdiğimiz ihtarları? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet anlatmışsınız. Anlattığınız bütün hidayet tarifleri yanlış. Ne yapmak istiyorsunuz? O insanları Allah'ın yolundan men ettiğinizin farkında değil misiniz? Bakınız ne diyor Allah Teala sizler için. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar diyor kafirdirler ve Allah'ın sebilinden men ederler. Siz şu anda bu davranış biçiminizle bize karşı çıkarak bütün insanları o sırat-ı müstakimden, Allah'ın yolundan men ediyorsunuz. Kat dallu dalalen ba'ida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dalaletiniz de onları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için uzak bir dalalet. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah-u Teala. Sizler için söylüyor. O insanları Allah'ın yolundan men ettiğiniz için söylüyor. Lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika. Allah onlara mağfiret etmez ve onları tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Anlamıyor musunuz? Hala bize çatmaya devam edecek misiniz? Bu bilgisizliğinizle, bu cehaletinizle hala karşımızda olmaya devam edecek misiniz? Farkında mısınız insanları neden men ettiğinizden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaşadığı hayattan, İslam'ın 7 safhasından onları men etmektesiniz şu anda. Bunlar zaten sizin bilmediğiniz şeyler. Yahu insan birisine saldırırken biraz utanır. Önce o kişi hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bilgi sahibi olur ki neresinden vuracağını bilsin. Siz hakkımızda hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Sadece yaptığımız şeyin yanlış olduğunu, bizim biz sahtekar olduğumuzu söylüyorsunuz. Neye istinaden? Söylediklerimizi dinlemeden, insanları neye çağırdığımıza bakmadan hakkımızda nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yaptığınız şey mutlak olarak tövbeyi gerektirir. Bir defa daha tekrar ediyorum. Mutlaka tövbe edin. Sevgili kardeşlerim, korumuz tövbeydi. Kur'an-ı Kerim'de
Bir kişinin kendi kendine yaptığı günahları sebebiyle yaptığı tövbeden bahsediliyor. Buna alelade tövbe diyoruz. Kişi bir günah işler, pişmanlık duyar, nedamet duyar, nadim olur ve de ya Rabbi der, benim o günahımı bağışla, İnşallah ben bu konuda bir daha günah işlemeyeceğim. Allah Teala'dan devamlı o günah hakkında bağışlanma ister. Bu alelade tövbedir. Herkes böyle bir tövbeyi hayatı boyunca mütemadiyen yapar.

İkinci çeşit tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. Burada o kişi Allah'tan mükafatlar alacaktır. Ama bunun için, mürşidin önünde yapılan tövbe için sıralayacağımız standartlarda bir ehliyetin, bir liyakatin sahibi olmak lazım. Üçüncü tövbe ise Allah'ın karşısında Allah'ın söylediklerine uyarak, onun söylediklerini tekrar ederek, dikkat edin sözlerime, Allah'la baş başasınız. Allah Teala size söylüyor, siz de tekrar ediyorsunuz Allah'ın söylediklerini. Bunun adı tövbe-i nasuh'tur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerimede yazar. Demek ki Kur'an'da üç çeşit tövbe geçiyor. Tövbe hakkında hiç kimse hiçbir garantinin sahibi değildir. Günahı işler, sonra da Allah-u Teala'dan tövbede bulunur. Ya Rabbi der, ben bu günahı işlemek istemiyordum. Şöyle şöyle sebeplerim vardı. Beni bağışla, bundan sonra hiç işlemeyeceğim. Vesaire vesaire. Ama hiçbir garantisi yok. Allah-u Teala bu konuda hem diyor ki, en büyük günahları işlemiş olanlar bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler ayet-i kerime. Hem de diyor ki, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. İkisi de Allah-u Teala'nın ayeti. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Mevlana ne diyordu? 100 defa, 1000 defa tövbeni bozmuş olsan gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değil. Acaba bu tövbenin bozulması Mevlana tarafından hangi açıdan hükme bağlanmış? Sevgili kardeşlerim, öyle bir nokta var ki orada Allah Teala bütün günahlarınızı örtüyor. Öyle bir nokta var ki o örtmüş diye günahlarınızı, örttükten sonra bir de sevaba çeviriyor. Mevlana Kur'an'ın bu ayetlerini biliyor. Günahların örtülmesi konusundaki ayet Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey amene olanlar, takva sahibi olun. Yani aslında Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir, davranış biçimini ortaya koyar. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ama bu anlattığım kişiler gibi, tövbeye davet ettiğim kişiler gibi, eğer başka insanların hidayetine mani oluyorlarsa, Allah-u Teala tarafından katiyen seçilmezler. Onlar toplumun %10'dan çok daha küçük bir parçasını teşkil ederler. İnsanların %90'dan fazlası seçilir ikinci basamakta. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Bu tecelli neticesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden bahsediyoruz. Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastasının üzerindeki gıçaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastasının mührünü açar. Kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve kalbinin içine idrak etmesi için kişinin ihbat koyar. Bu 7 tane işlemdir. Bu 7 tane işlemin her birinde o kişinin günahlarının 1/7 kadar bir miktarını kişinin sevaphanesine yazdırır Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri bunu ezbere biliyorlar. Bunu derhal kişinin amel defterinin sağ tarafına
yeşil rakamlarla yazarlar. Kişinin günahlarının aynı miktarı sevaphanesine yazıldığı için o kişi sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Nereden mi biliyoruz? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin sevap tartıları fazla gelirse onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinde mutlaka cehenneme, cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki, takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi ve 118. ayet-i kerimesi kişinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor, eğer bu vasıftaysa. Bir sonraki ayet-i kerime, Müminin 103, Allah Teala diyor ki, kimin de sevap tartıları hafif kalırsa, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn hepinizi en güzele ulaştıracak hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bütün günahları bu minval üzere örtülür. Burası 7. basamaktır. 7. basamakta günahları örtülmüştür. Ertesi gün ölse kişi, Allah'a ulaşmayı diledi, hiç ameli yok, sıfır amel. Ertesi gün öldü, sevapları günahlarından fazla. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. O kişinin amelleri sebebiyle hiçbir derece kazanamaması söz konusu. Kimdir hüsranda olanlar? Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlar, amelleri boşa gidenler, gidecekleri yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, din adamı olarak geçinen bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Okumak gereğini bile duymuyorlar. Öylesine eminler ki o Allah-u Teala'nın yanında dalalette kalmalarına sebebiyet veren o ilimleriyle. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çeker, göremezler. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, kalplerindeki idraki de mühürler, diyor Allah Teala. Ve aynı kişilerin kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde. Sevgili kardeşlerim, tövbe eden bir kişi Allah Teala'ya tövbe etmiştir. Allah Teala tövbeyi dilerse kabul eder, dilerse etmez. Söylediğim gibi iki şeyi birden söylüyor. Garantisi yok kişinin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona sormaz bile günahlarını affedeyim mi diye. Allah Teala onun günahlarını mutlaka örtürür. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlarından fazla olmuştur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne oldu?
O kişi Allah-u Teala'nın hep talepte bulundu. Ya Rabbi günahımı affet, ya Rabbi günahımı affet. Affedilmeyeceği belli değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala bütün günahlarını örtüyor. Allah'ın bu hakikatlerinden bahsediyoruz size. Ah benim canlarım, ciğerlerim. Ah dinlerini bilmeyen zavallı saldırıcılar. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Devam edelim yolumuza. Bu kişiye Allah ulaşır kalplerine. Tegabün suresinin 11. ayeti kerimesine göre kalplerinin nur kapısını Allah'a döndürür. Kaf suresinin 33. ayeti kerimesine göre onların göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayeti kerimesine göre bu kaseti alın, dinleyin, ayetlere birer birer bakın. Bakalım ne söylüyoruz? Ha benim zavallı din öğretici kardeşlerim. Kendinize ne kadar zayıf, zulmettiğinizin farkında değilsiniz. Size göre bizim hiçbir değerimiz yok. İncelemeden nasıl hakkımızda hüküm veriyorsunuz? Bu söylediklerimi alıp sadece bunları bir tahkik etseniz, Allah'ın ilminin sizinkinden ne kadar farklı olduğunu görmeyecek misiniz o zaman? Peki siz öğretemiyorsanız bunları bugün, biz bunları nereden biliyoruz? Nasıl oluyor da bütün insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna davet ediyoruz ve ancak bunları yapan bir kişi bu yola girebilir? Sizsiz olun sevgili din adamları, Allah'ın karşısında mahcup olmayın. Evvela ilmi öğrenin. O öğrendiğiniz ilimle ne siz kurtulabilirsiniz ne de ilmi öğrettiğinizi zannettiğiniz o binlerce, on binlerce talebeniz. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin kalbinde, kalbine giren yüzde iki rahmet nuru sebebiyle bu kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan herkese de Allah Teala farz olan mürşidine ulaşmayı emreder. Evet, mürşide ulaşmak farz. Farz olmadığını iddia edenler bizim mürşid hakkında yazdığımız ya da konuştuğumuz kasetlere bir göz atsınlar bakalım ne görecekler. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı noktada bir sürü mükafat olur. Derecelerden bahsediyoruz. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. O evvelce örtülen günahları var ya, o günahlar bir de sevaba çevriliyor. Şöyle diyor Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki o cehenneme gidenler cezaları arttırılarak orada kalacaklardır. Cezalarının işledikleri günahların artmasıyla artacağından bahsediliyor. Ama diyor kim tövbe eder de mürşidin de yapılan bir tövbeden bahsediyor Allah Teala. Mümin olursa, nasıl bir mümin? Kalbine iman yazılıyor. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olduğu zaman kalbine iman yazılıyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Bu sebeple imanı artan bir mümin oluyor kişi. Kim mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa her ikisi de tabiyetin kesin olduğunu gösteriyor. Tabiyet gerçekleşmiş. O zaman diyor Allah Teala, o zaman Allah onun seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbe, mürşidin önünde yapılan bir tövbe.
günahların sevaba çevrilmesi. Şimdi beraberce Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler, senin önünde diz çöküp tövbe etseler ve günahlarının affını dileseler bizden, günahlarını mağfiret etmemizi dileseler, sen de onlar için onların günahlarının örtülmesini bizden talep et. O zaman diyor, biz her iki tarafında talebini yerine getirdiğimi getiririz. O zaman böyle olduğunu göreceksin diyor Allah Teala. Her iki talebi de Allah'ın yerine getirdiğini göreceksin. Yani sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını örtüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine bir defa daha o günahları affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde günahların sevaba tebdili açık bir şekilde yer almış durumda. Bir şart, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, devrine imamına da ulaşsa, o kişinin günahları sevaba çevrilmez. Hiçbir işlev yapılmaz haklarında. Başların üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Kalplerin içine iman yazılmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Buradaki tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbedir. O tövbe günahları sevaba çevirir. İki ayet-i kerime, Furkan 70 ile Nisa 64, bunun kesin ispatıdır. Peki sonra ne olur? Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katını aşar. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman, 7 katın her birinde %7 fazıl birikir kişinin nefsinin kalbinde, nefs tezkiyesi yoluyla. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbinde %81 nurlar oluştuğu zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücutta Allah'a teslim olur. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbindeki nurlar %100 yok olduktan sonra yerlerin melekûtu gösterilir, göklerin melekûtu gösterilir ve 14 mertebe kalbi müzeyyen olur, nefsini de Allah'a teslim eder. Ve en son göstereceği yer Allah Teala'nın 7 kat gökleri gösterdikten sonra 7. katın 7. alemi olan indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Müntaha'dır. Sitretül Müntaha'yı gören kişi için yeni bir olgu başlar. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime devreye girer. Allah Teala diyor ki, biz o gün kıyamet günü peygamberlerimizle birlikte olanları mahzun etmeyiz diyor. Onların diyor günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve ya Rabbi derler, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Kişi nefsini temizlediği zaman evvela yerlerin melekûtunu görür. Ulu'l-elbab makamındadır. Göklerin melekûtunu görür. İhlas makamındadır. Ve tamam olunca 7. katın 7 alemi tövbe-i nasuha davet edilir. İşte bu Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi onunla başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki Allah'ın huzurunda o tövbe-i nasuh olsun. Yani nasuh, mensuh müessesesinin hüküm ferma olamayacağı bir nasuh tövbe. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden?
Çünkü kişinin tövbesini değiştirmesi ancak bir sebebe dayalıdır. O da nefsinin kalbindeki afetler, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti, tövbesini bozmaya zorlar onu. Ama ya bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, %98 fazıl, %2 de rahmet nuru o kişinin nefsinin kalbini tamamen doldurmuşsa, o zaman o kişi Allah Teala'nın dizaynında feraha ermiştir. Orada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin o kişiye bir kurtuluş yolu çizmiştir. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlenmiştir ve 14 mertebede müzeyyen kılınmıştır. Tövbe-i nasuha davet edilince salah makamına geçer kişi. Velayetin İslam merdiveninin 28. basamağı, velayetin 7. kademesi, 7. safhası, velayet makamlarının da 7.'si ve salah makamında bu kişinin önce günahlarını örter Allah Teala, sonra ona salah nuru verir. Birincisi, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmekti. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdi. Ondan sonra günahlarını örter. Ondan sonra salah nurunu verir. Sonra da günahlarını sevaba çevirir. Bu kişi irşada ulaşmıştır. Kendisine irşad edilmek açısından ulaştırılan bütün muhtevayı almıştır. İrşad edebilmek için, irşad etmek, kendisine aldığı ilim açısından irşad edebilecek seviyeye gelmiştir. Ama henüz iradesini teslim etmemiştir. Bu sebeple irşad makamına tayin olunmaz. Ve orada günahları sevaba çevrilince Allah Teala onun iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin eder. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe, ister ensar olsun ister macirin olsun, sahabe dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan bahsediyoruz. Onların hepsi irşad makamına ulaştılar. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor sabikun el evelin. Kimmiş? Onlar kimmiş? Ensara ve macirine tabi olanlar. İsimleri ne? Tabi'in. Peki tabi'ine tabi olanlar, daha sonrakiler, isimleri tebe-i tabi'in. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Öyleyse hepsi tövbe-i nasuhunu mutlak olarak gerçekleştirmişler. Vaktiyle sevaba çevrilen günahları bir defa daha affedilmiş, bir defa daha sevaba çevrilmiş. İşte nasuh tövbe böyle bir tövbe. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir alelade tövbe var Kur'an-ı Kerim'de. Bir mürşidin önünde yapılan tövbe var. Bir de nasuh tövbesi var. Allah'ın huzurunda yapılan tövbe. Bize hakkımızda hiçbir kanaate sahip olmadan

karşı bir savaş açtığınızın farkında mısınız? A benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. A benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. A benim zavallı kardeşlerim, tövbe edin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide tabiiyet 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir

Bir yolculukla Sitte-i Münteha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah-u Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasını alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah-u Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah-u Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir.
bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki 4 tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın 7 safhadan ve bu 7 safhanın içindeki 4 tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz
bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. Sekiz bin beş yüz 36 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda İradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, iletişim, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse
Bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki, bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah-u Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın. Mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür, palavrasına İnananlar Kur'an tefsirlerinde
bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. O kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle, çünkü her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel-hüda, hüdallah ile inne hüdallahi hüvel-hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti, veçin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi, o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir, o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız, bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı

karşılaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neyse, ezeli ve ebedi konu mutluluk. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi? Çünkü Allah Teala diyor ki biz bütün insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Öyleyse kul olmakla mutluluk arasındaki ilişki ne? Kul olmak mutluluğu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada dizayn edilen bir kulluklar serisi var. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kulluktasınız. Sonra mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kulluktasınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edersiniz. Üçüncü kulluktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Kul edersiniz fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya. Dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani Allah'a kul edersiniz. Beşinci kulluk. İrşada ulaşırsınız, altıncı kulluk. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz, yedinci kulluk. Öyleyse kul olmak hedefleri oluşturur. Peki kul olmanın, bu 7 safhadaki kulluğun cennet mutluluğuyla alakası ne? Cennet mutluluğuyla alakası dört dörtlük bir şekilde yerli yerine oturuyor. Her kullukta bir üst kat cennete gitmek imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaşmadan öldüğünüzü kabul edelim. Ama Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Bu birinci kat cennet. Mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan evvel öldü kişi. Ne olacak? Yeni bir mutluluk söz konusu. İkinci kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir müessese görüyoruz. Mutluluk müessesesi.

Burada üçüncü kulluğa kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Onun için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir diyoruz. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayun. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerin hepsini kendisine ulaştırmaz. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde burası 22. basamağı ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. 22 basamak ve 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse böyle bir dileğin varlığı Allah için yeterli. Kişinin durumu ne olursa olsun, eğer kalbi bir dilek varsa Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Görürse mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve sözü belli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, evvela şunu bilelim ki insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı %10'un altında bir değer gösterir. Öyleyse seçilenler, Allah Teala tarafından seçilenler. İşte böyle bir seçim müessesesi Allah Teala tarafından yapılıyor, bir garanti vermiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilenlerden. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan insanlar, sadece onlar seçilmez. Bu insanlar da o güne kadar davranışlarıyla bunu Allah'a ispat etmişlerdir. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir bu insanlar. Öyleyse böyle bir dizaynda o insanların böyle bir gayret sarf etmesi, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırması, onların seçilememesinin temelini oluşturur. Öyleyse seçilenler mi? Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Eğer Allah Teala'nın ecel emrinde 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin. Yani kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömre sahipse Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemekte. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu konuda garanti veriyor. Allah Teala size garanti veriyor ki bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım diyor. Garanti ediyorum diyor bunu Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bu açıdan bir saadet garantisidir. Peki bir insan nereden anlayacak?
Allah'a ulaşmayı diledi mi yoksa dilemedi mi? Birçok insan diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka değişiklik olacaktı. Ama diyor diledim. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani tarih dersinden ikmale kalan, bütünlemeye kalan bir delikanlı ertesi gün imtihanı söz konusu. Babası akşamdan kitabı veriyor eline. Diyor ki bu kitap senin tarih kitabını, al koş şu kitabı. Eğer diyor bu kitabı bitirebilirsen, ders için hazır olabilirsen sabahleyin sana şu kadar para vereceğim. Delikanlı heyecanla alıyor kitabı, okuyor kitabı, babasına geliyor okumuş olduğunu söyleyerek. Yani okuyor dediğimiz kendi standartları için, babasına söylediği söz üzere konuşuyoruz. Bu kitabı okudum diyor, ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Neden okumadın baba diyor, okudum, bitirdim kitabı. Okumamışsın diyor, ver bakayım şu kitabı bana diyor. Veriyor çocuk, bak diyor son sayfasında sana vereceğim para vardı. Eğer okumuş olsaydın o zaman bu parayı zaten görecektin, belki bana da hiç gelmeyecektin. Ama okumadığın kesin. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala onda değişiklikler mi yapıyor? Evet, kesin değişiklikler yapıyor. Yani ne yapıyor Allah Teala? Allah Teala o kişinin namazı sevmesini temin ediyor. Orucu sevmesini temin ediyor. Zikri sevmesini temin ediyor. Kısaca ibadetleri ama özellikle zikri sevmesini ifade ediyor. Yetmez. O kişiye mürşidini gösteriyor. Ve o kişiye mürşidini sevdiren de Allah. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işaretleri. Bunların hiçbiri olmadıysa kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorum diyen kişi namazı kılmıyorsa, namazdan hoşlanmıyorsa, oruç onun için bir şey ifade etmiyorsa, zikir yapmıyorsa, Allah'ın ibadetleri konusunda hiçbir değişikliğe sahip olmadıysa o kişi kendisini aldatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş değildir. Etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlere karşı belki bir müdafaa mekanizması çalıştırıyor. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama aslında dilemiş değil, kurtuluşa da ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde bu dilek varsa mutlaka Allah Teala size ibadetleri sevdirecek, bununla kalmayacak. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek. Sırayla tahakkuk edecek bu işler. Mutlaka onu size sevdirecek, ulaştıracak. Ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracak. İyi ama tek taraflı bir işlev değil ki bu. Kişinin ibadetlerini yapması lazım. Zikretmezse nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi ve dünya saadetinin yarısına ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Yetmez. Nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi oluşmadıkça kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ruhunu kendisine ulaştıracağına dair. Kişi bu görevleri yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. O zaman
Allah-u Teala bu sözü verdiyse, ben mutlaka onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyorsa, o zaman kişinin mutlaka zikretmesi ve nefsinin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasından kurtulması lazım. Zikirsiz bir kurtuluş hiçbir şekilde mümkün değil. Namazsız Allah'ın yolunda yürüyemezsiniz. Öyleyse bütün ibadetler bir kıymet ifade eder kişinin mutluluk yolunda ve Allah-u Teala insana Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ibadetleri sevdirir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ibadetleri sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Çünkü kişinin nefs tezkiyesi ona bağlıdır. Kimlere? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah'ın bir garantisi var. Mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere zamanımızdaki din öğreticilerinin artık unuttukları şeylerden bahsediyoruz. Çünkü bunlar sahabenin hayatının temelini teşkil ettiği halde, hepsi size anlattıklarımızı yaşadığı halde ve yaşadıklarına dair kesin ayetler Kur'an'da yer aldığı halde, 14 asır sonra, Kur'an'dan 14 asır sonra bugün dini öğretmekle vazifeli olan insanlar Kur'an'ın temel hükümlerini artık devreden tamamen çıkarmış durumdalar. Bugünkü neslin hatası mı? Hayır. Bu 14 asırdır şeytanın süre gelen gayretlerinin semeresi, ortaya çıkardığı sonuç. Ne diyordu iblis? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmedi diye huzurundan onu kovup da seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım dediği zaman iblisin cevabı ne? Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer kıyamet gününe kadar hayat verirsen bana, beni Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetine tesir etmeye çalışacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları sırat-ı müstakime ulaştırmamak için önlerine dikileceğim, sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Ve kıyamet günü pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor iblis. Yani senin kulun değil, benim kulum olacaklar diyor. Peki bunu gerçekleştirebilecek mi? Ne yazık ki gerçekleştireceği kesin. Çünkü Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, insanlara olan hedefini, yani kendisine bağlama, kendisine kul etme hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Bir tek fırka hariç bütün müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar cehenneme, bütün insanlar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse o bir tek fırkaya dikkat edin, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yazık ki 72 tane fırka fırkalara ayrılanları temsil ediyor. 73. fırka
Allah'a ulaşmayı dileyenleri temsil ediyor. Yani insanların ...73 fırka birbirine eşit olsaydı, 73'te biri Allah'a ulaşmayı dileyecek, kurtuluşa ulaşacaktı. Aslında 73. fırka, şu anda dünyada 72 fırkaya ayrılmış olan insanların, o 72 fırkanın içinde yaşamakta olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir fırkayı vücuda getirenler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size cennet mutluluğunun 3. katı garanti ediliyor. Mutluluk mu diyorsunuz adına? İşte size dünya mutluluğunun yarısı garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da size kendisine ulaştıracak. Bu size 3. kat cenneti temin eder. Bu size dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Cennetleri anladık. Ama dünya mutluluğunun yarısını nasıl temin edecek? Mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlere bağlı olan bir vetiredir. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece, o afetlerin standartları içinde yaşarsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler. Afetler, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için sonuç nereye ulaşıyor? O noktada nefsin kalbindeki afetlerden yarısından fazlası, %51'i yok olmuştur. O kalpte hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir vetirede nefsinin kalbindeki afetler, yani Allah'ın emirlerine mutlak itaatsizlik eden, onu gerçekleştirmeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isteyen bir kuvvetin sahibi olan nefsin kalbinde afetler %100 iken %49'a düşmüş oluyor Allah'ın garantisi altında. Allah bunu garanti ediyor herkese. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Ne demek bu? Allah'a vekil etmiştir kendisine. Ve Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alıyor. Ve aynı anda Allah-u Teala o kişiye şeytanın tasallutunu da önlüyor. Artık kişi Allah'ın kulu oldu ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldu. Çünkü aminu oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu noktayı çok güzel bir şekilde işaretlemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime,
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala ve kullarını müjdeliyor.

Allah Teala ne demek istiyor? Açık sahabe, bu ayet sahabeden bahsediyor. Sahabe önce tağutun kuluymuş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala kullarım dediğine göre şeytanın kul oldukları, tağutun kul oldukları kesin değil mi? Tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Yani tağuta kul iken kurtarmışlar kendilerini. Ne olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmak noktasına ulaşmış. Öyleyse bu bapta her şeyi yerli yerine oturtmamız lazım. Tağuta kul olmak, Allah'a kul olmak iki ayrı nesnedir. Tağuta dost olmak veya Allah'a dost olmak gene iki ayrı nesnedir. İkisinin de başladığı ve bittiği yer, yani birinin başladığı, ötekinin bittiği yer, şeytana kul olmanın bittiği, Allah'a kul olmanın başladığı nokta, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani amenü olması.

İşte böyle bir dizaynda kişi Allah ile olan ilişkilerini yer yerine oturtuyor. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sahabeye baktığımız zaman hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve tağuta kul olmaktan kurtulduklarını görüyoruz. Bu ayet-i kerime kesin olarak bunu ifade ediyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Üstelik de hem dünya müjdesi almışlar, hem de ahiret müjdesi. Allah Teala'nın bütün ayetleri arasında tam bir ilişki söz konusudur. Birbiriyle ilgili ayetler arasında. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya mutluluğunuzda mutluluğu yaşayabilmeniz nefsinizin afetlerini yok etmenize paralel bir olgudur. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında başlangıçta devamlı bir kavga vardır, bir savaş vardır.

Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Yasaklarını da mutlaka gerçekleştirmek isterler. Oysa ki ruhunuz hasletlerle doludur. Onlar da Allah ne emretmişse mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlememek isterler.

Öyleyse muhteva açıkça çıkıyor karşımıza. Nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine tamamen terstir. Nefsinizin yapmak istediği şeyi ruhunuz yapmak istemiyor. Ruhunuzun yapmak istediği şeyi nefsiniz yapmak istemiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruhunuz işlemek istemez ama nefsiniz özellikle ister. Allah'ın emrettiği şeyleri de ruhunuz yapmak ister ama nefsiniz yapmak istemez. Öyleyse fizik vücudun yaptığı hem olay nefsi de ihtiva eder, ruhu da. Kimin dediği olursa o memnun olur sonuçta yapılan işlevden. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temeli olan diyalektik kavga buradadır. İç dünyanızda devamlı kavga var. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, diğeri yapmamanızı istiyor. İkisinden birden akla tesir ulaşır, talep ulaşır. Allah'ın emrettiği bir şeyin ruh mutlaka yapılmasını ister, nefste yapılmamasını ister, akla talepler ulaşır, karar merci akıldır. Eğer bir ortamda Allah'ın bütün emirleri yapılmıyorsa, yasak ettiği her fiil ise rahatça işleniyorsa, bu ortamda şuurlanan bir akıl

Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise işletmek isteyecektir. Ve de ruhun dedikleri değil, nefsin dedikleri gerçekleşecektir. Ama bu olay gerçekleşene kadar da nefsle ruh arasında her an kavga, bitik tükenmek bilmeyen bir kavga, sürgüt devam edecektir. İşte mutsuzluğun temelinde, kökeninde kaos vardır, kavga vardır, savaş vardır, belirsizlik vardır. Nerede kaos varsa orada mutlaka mutsuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bu kavga ve kaos dizaynından mutluluk dizaynına ulaştırmak istiyor. Öyleyse dikkat edin dizayna. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini dikkatle yerli yerine oturttuğunuz zaman mutluluğun arkasında kendinizin bulunduğunu görürsünüz. Başka birisi sizi mutsuz edemez. Siz kendinizi mutsuz edersiniz. Mutluluğun anahtarı hepinizin elinizde, cebinizde. Ama onu insanların çok büyük bir kısmı kullanmasını bilmiyor. Ve din mutluluğun temel faktörü olmasına rağmen din adamları mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum hali, kavganın bittiği bir safayı gösterir. Mutluluk, kavganın mevcut olmadığı bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Ne söylüyor? Nereden söylüyor Allah Teala? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den söylüyor, bize ulaştırıyor. Herkes için mutlak bir saadet söz konusu.

soir d'été. Hepiniz yaşayabilirsiniz. Ona göre yaratıldınız. Hani fıtratıyla yaratıldınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu olacak olan bir tabii yapınız var. Allah'ın yaratma stratejisinin içindesiniz. Hanif olarak yaratıldınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesine baktığımız zaman bunun faktörlerinin birincisinin bir suç ve sükun hali olduğunu söyledik. İkinci özelliği devamlılık. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Vücudun olaylar sizin sulh ve sükun halinizi bozamayacak bir formasyona ulaştığınız zaman mutlusunuz. Ve üçüncü faktör hem iç dünyanızda kesinmeyen bir mutluluğun sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem dış dünyanızda başka insanlarla aranızda sulh ve sükun hali oluşacak. Başka insanlarla kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Hem emirler cephesinde kavganız bitecek. Hem de yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde kavganız bitecek. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel, öylesine muhteşem yaratmış ki Allah Teala. Biz insanları yaratmış ama mutluluk reçetesini de Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Aslında mutluluk vasıtalarının temel kitapları nebilere, peygamberlere indirilen kitaplardır, şeriat kitaplarıdır. Bu şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvel Hz. İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ondan evvel Hz. Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Ondan evvel de bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hz. İbrahim'e vermiş, Hz. Nuh'a vermiş, Hz. İsmail'e vermiş. Öyleyse bu minval üzere bir dizayna baktığımız zaman cennet mutluluğunun yedi safhasını söyledik. Hep Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizaynın devam ettiğini görüyoruz. Allah Teala bütün insanlar için garanti veriyor. Cennetin üçüncü katı dünya saadetinin yarısı. Neden yarısı? Çünkü Allah-u Teala'nın verdiği garanti nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilerse o Allah'ın adeta tasarrufuna girer. Gerçek bir tasarruf değildir ama
Allah-u Teala onun iradesini bu safhada kontrolü altına alır. Birinci cephesi konumunu Allah'laşmayı dileyen bir insanın mutlu oluşunun arkasında bu vardır. Allah'ın o kişinin iradesini kontrolü altına alması. Ve ona bütün ibadetleri sevdirmesi. O kadar mı? Hayır. Şeytanın o kişiye tesir etme imkanını da Allah-u Teala önlüyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Allah'a kul oluyor, Allah'ın kontrolüne gidiyor, giriyor. Ama şeytanın kulu olmaktan, şeytanın emirlerine itaat etmekten kurtuluyor. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münker ve fuhuşla emrolunurlar. Münker de, fuhuş da, şeytan tarafından emredilen Allah'ın yasakladığı şeyler. Allah marufla emreder, irfanla emreder. Hem kişinin kendisine hem de çevresine mutluluk saçacağı bir dizaynı ifade eder maruf. Ve Allah-u Teala münkerden nehyeder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten kişiyi nehyeder. İşlemesine engel koyar. İşlemesini istemez, yasaklar. Nehyeder, yani yasaklar. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Hazır. Bir tek talebinize dayalı bir mutluluk sizi mutlaka saadete ulaştıracak. Ama ne yazık ki ne lise seviyesindeki din öğretisi ne üniversite seviyesindeki din öğretisi bugün insanlara bu Kur'an kültürünü vermekten yoksun. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi biz de onlardan biri olacaktık. Belki de hiç dini yaşamayan, ne olduğunu bilmeden, hayatının manasını bilmeden, hedefini, idealini bilmeden yaşayan ve ot gibi bir ömür sürdükten sonra ölen bir kişi olacaktık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşıyorsunuz. Bir sualimiz var size. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Çok büyük bir kısmının, %90'ın çok ötesindeki insan mutsuz. Çünkü yaratılışınızın sebebini bilmiyorsunuz. Niçin yaratıldınız? Bir takım saflar diyor ki, biz yaratıldık, ibadet yapmak için yaratıldık. İbadet sonuç değildir, sebeptir. Sonuç mutlu olmaktır. İbadetler mutluluğun sadece bir parçasını oluşturur. Şöyle söyleyelim. 7 tane şehre gideceksiniz. Her birinden geçmeden ikinciye ulaşmak mümkün değil. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirlere gideceksiniz. Bir de arabanız var. Bu
Gideceğiniz şehirlerin her birisi sizin için hedeftir. Önce birinci şehre ulaşacaksınız o vasıtayla, otomobille. Sonra birinci şehirden ikinci şehre ulaşacaksınız. Birinci menzil, ikinci menzil. 7 tane menzili geçeceksiniz. Bunun için mutlaka bu vasıtayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O olmazsa olmaz. Ama hedefiniz o vasıta değildir. Vasıta, otomobil sizi o hedeflere götürecek olan temel faktördür. Öyleyse şeytanın kurnazlığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Olgu ne? Şeytan bu istikamette çok açık ve kesin bir dizaynın sahibi, bütün insanları korkunç bir şekilde aldatmış. Ne yapmış? İslam'ın 5 şartına bağlamış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 6. ve 7. yok. Allah'a mülaki olmak, Allah'a ruhu ulaştırmak 6. şart. 6. muhteva, 7. ise zikir. Sevgili kardeşlerim, bu 5 ibadetin hepsini bir araya toplayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini toplayın. Hepsini de bir hakkın yaptığınızı düşünün. Yani diyelim ki bir insan 80 yaşında ölecek. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Hepsini yapmış ve cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Ve insanlar böyle olduğunu bilmiyorlar. İşte bizi ta şuramızdan, kalbimizden yaralayan şey bu. Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de size söyleyemeyecektik. Ama hala insanlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değiller. Sadece bunlar da nereden çıktı? Eski köye yeni adet diyorlar. Bunlar başka bir yerden çıkmadı. Kur'an'dan, unutulmuş olan Kur'an'dan çıktı. Biz Allah Teala tarafından bu Kur'an hakikatlerini öğrenemeseydik, size de öğretemeyecektik. Hamdolsun ki her gün kurtuluşa ulaşanların sayısı hızla çoğalıyor. Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şeyden bahsediyor Allah Teala size? Bir tek mutluluk talebi var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsunuz. Ve devam ederseniz yolunuza 3. kata kadar garanti vermiş Allah Teala. Dünya saadetinin yarısını garanti etmiş size. Ama insanlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. 60 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Ve insanlar bilmiyorlar. Bizim de tüylerimiz ürperiyor. İçimiz acıyor. Bu cehenneme doğru gidişe olayı kesin olarak Allah Teala bize öğrettiği halde, kurtuluşun ne olduğunu bildiğimiz ve bunca hayatımızı buna hasrettiğimiz, öğretmeye çalıştığımız halde iblisin korkunç tuzağına düşmüş olan 60 milyondan fazla insan ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı kainatın tek ilahı olarak düşünün. İstediği şey son derece basit. Bir dilek istiyor sizden. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Geri kalanını diyor ben gerçekleştiririm. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde Allah Teala sizi kendisine ulaştırdığı zaman hangi fikrin sahibi olacaksınız? Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılıyormuş. İşte bu idenin
bu fikir tomurcuğunun sahibiyseniz, kalbinize bu hakikati yerleştirmişseniz, o zaman siz Allah'a kendinize vekil tayin etmişsinizdir kesin olarak ruhunuzun Allah'a ulaşması konusunda. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da bu dileğiniz karşısında sizi kendisine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan sonra ne yapacaksınız? Ben diyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni verdiği sözü tuttu, kendisine ulaştırdı. Şimdi ikinci safhadayım. Ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi diliyorum. Fizik vücudum Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir formasyona kavuşmalı. Bu düşüncenin sahibi olduğunuz zaman yeniden tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Yani Allah'ı ikinci defa vekil tayin ettiniz. Mutlaka fizik vücudunuzu teslim alır. Birinci olay, size bu kanaati verdiyse, o kanaat kalbinize girdiyse, orada kökleşmişse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, gördüm ki Allah-u Teala beni kendisine ulaştırdı, ama bana henüz dünya saadetinin yarısı verildi, ama hamdolsun ki mutluyum. Ve şeytan beni bu devre içinde kontrolü altına alamadı. Bunun farkında olan bir insan, madem ki Allah-u Teala verdiği sözü tutuyor, tutmasaydı ben Allah-u Teala'ya ulaşamazdım. Tuttu, benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse bana düşen yeniden tevekkül etmek, bunu gerçekleştiren Allah-u Teala, benim talebim üzerine bunu gerçekleştiren Allah-u Teala, fizik vücudumu da Allah'ın teslim alacağına dair ben o inancın, imanın sahibiysem, mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Yolu o gösterecektir. Ben gerekeni yapacağım. Mutlaka o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Yani bir başka ifadeyle, böyle bir tevekkülün sahibi ise Allah o kişinin fizik vücudunu teslim alır. Fizik vücudunu teslim eden kişi yeniden bir tevekkülün sahibi olur da Allah benim nefsimi de teslim alacaktır. Ben nefsimi de Allah'a teslim etmek istiyorum. Madem ki ruhumu teslim aldı benim talebim üzerine, madem ki fizik vücudumu teslim aldı benim talebim üzerine, öyleyse fizik vücudumdan sonra nefsimi de Allah-u Teala teslim alacaktır. Yani beni daimi zikre mutlaka ulaştıracaktır. Bu inancın sahibiyseniz gene tevekkül ettiniz. Mutlaka oraya ulaştıracak. Aynı tevekkül devam ederse iradenizi Allah'a teslim etmek noktasına kadar sizi Allah-u Teala ulaştıracaktır. Her şeyin kapısı imandır. Hangi ölçüde iman ediyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a güveniyorsunuz? Hangi ölçüde Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz? O ölçüde mutlusunuz. Saadetinizin muhtevası Allah'ı kendinize vekil tayin etme oranında tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat ala mesali ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınızı Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel.

rehberidir. Saadet rehberi. 3. Bir saadet garantisidir. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ey fizik vücutlar Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki وَمَا onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu.
ve

Milletler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah-u Teala kendisini bu konuda görevli sayar. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah-u Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın, Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir, bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelliyi
Yani rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'alaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'alaşmayı dilememişlerse o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri almam insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden kuvvete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a dedikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Âl-i İmrân suresinin 1 başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin
mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetilil muttakine gayre vaid hâzâ mâ tuâdûne likulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için, bir de hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafiz olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki, nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir
nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle fazl isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazlan sadece biri rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiye Allah-u Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabrı ve's-salâti. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiîn, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Onlar diyor Allah Teala

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey, ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerinedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta
tabiiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişi Allah'ın mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder.

ve kişi mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin, Allah'tan isteyin. Kişi istiyor, Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat, kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada, devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları
girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarında üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levham etmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazla birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi, o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi levame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi levamet ediyor. O levame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha hucuraha ve takvaha. O nefse şeytanın hucuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki kateflaha men zekkâ. Kim nefsini tezki ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de
Ya eyyete nefsi mutmainnedir diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten vardiye fetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz beşinci gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye, sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor nefsim var diye ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. Yedinci basamak. Yedinci gök katı. Bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi budur. Kendisi için yapar diyor Allah Teala'nın için. Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah-u Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah-u Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı seviyor. Sadece ona ruhundan öfürmüş. Ve emanetini de geriye istiyor. Hayattayken ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz diyor. Bir defa daha yeter mi? Gene yetmez. Nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor. Gene yetmez. İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Ama diyor, ben cennetle cehennemi ayıran standart olarak bir tek dileğinizi bile yeterli görürüm. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, dilediği anda, bu dilek kalpten bir dilekse, dilediği anda o kişinin cehennemden kurtulması söz konusudur. Kişi yaşıyor, o zaman biz onu mürşidine ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaştırırız, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhu vücudundan ayrılır. O ayrılan ruhunu da diyor Allah-u Teala, biz kendimize ulaştırırız diyor. Ruhumuzu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Ama diyor sizi, siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandırırız diyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok torpilliyiz. Allah-u Teala biz insanları o kadar seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratması hepimiz ister insan olalım, ister cin olalım, düşünebileceğiniz bütün canlılar hepsi Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Yaratan Allah-u Teala, Yüce Rabbimiz. O yaratandır. Bizleri de hamdolsun ki yaratmış, yaratmış ki varız. Ve de gene en çok hamd eder şükür ederiz ki Allah'tan bahsetme imkanının sahibiyiz. Bu öylesine büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsedebilmek. Öylesine büyük bir zevk ki Allah'ın dostu olabilmek. Allah'ın dostunun ötesinde Allah'ın sevgilisi olabilmek. Sevgili olmak daimi zikre ulaşmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın dostudur. Ama sevgili olmak farklı bir müessese sevgili kardeşlerim. İradeyi de Allah'a teslim etmekle sonuçlanan bir müessese, gerçekleşen bir müessese. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Görüyorsunuz ki teslimlerin adedi 4 tane ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama safalar bunlardan ibaret değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmek. Yedi safa ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala her şeyi insan fıtratıyla bağıntılık olarak insanlar için öylesine güzel yaratmış ki Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın oldukça mutluluğunuz daha çok, daha çok, daha çok artacaktır. Zikir seviyenizle mutluluğunuz paralel gittiği gibi daimi zikirden sonra ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı üç ayrı mertebe ifade eder. Ve de sırasıyla saydığımız zaman ihlas makamı ulul-elbab makamından daha çok mutluluk verir. Salah makamı ihlas makamından daha çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek temel hedefiniz olmalı. İnsanlar nefs sahibidir. Size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Ama siz Mir Vakfı'nın mensupları onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü siz Mehdi, İmam, Halife, Resul'ün Mir kelimesinin dört harfinin de sahibinin emrinde olanlarsınız. Ona tabi olanlarsınız. Bunun manası Allah'a şu dünya üzerinde devrin imamı olması sebebiyle en yakın olana tabi olmanızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah-u Teala'dan yetki almadıkça yetki sahibi olamaz. Yetki

mürşidine tabi, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyetten sonra da ard arda vücut bulacak olan ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek o kişi için doyulmaz zevkleri ifade edecektir. Muhtevasını alacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki kim Allah'a yaklaşırsa özellikle irade tesliminden sonra dünya bir insan için bir cennet olur. Peki kötülükler olmuyor mu o noktadan sonra? Oluyor. Oluyor ama tesir sahaları sıfırlanıyor. Çünkü Allah Teala nefsin bütün afetlerini yok ediyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve diğerleri 19 tane afet o kişi için artık geçerli değildir. O Allah ile dost olmuştur. Öyle bir seviyededir ki Allah'ın zatına dahil, Allah'ın sırlarına, insanlara açıklamayı uygun gördüğü sırlarının en üstününe sahip olmuştur. Onun için yerler gökler fark etmez. Allah Teala ona gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın çok büyük bir nimeti. Her şeyden evvel Allah Teala dostluk seviyesine göre kişiye sevgiyi yaşatır. Sevmek konunun en önemli dizaynına sahiptir. Öyleyse nasıl satrançta şah muhtevası en üstün bir muhtevayı ifade ederse Allah Teala'yla ilişkilerde de devrin imamı olmak aynı muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu devirde bu göreve Allah bizi tayin etmiş. Onun için bize 7 kıta ayrı ayrı göstermiş. Bunları sizlere yıllarca uzun uzun anlattık. Hepiniz 7 tane gök katı hakkında yeterli bütün bilgilerin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Bir insan için fiziğin ötesi Allah'ın büyük nimetidir. Ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ne kadar liyakat gösterirse, ne kadar layık olursa o kadarının mükafatını otomatik olarak alır. Allah Teala hiçbir şeyi kimseden gizlemek istemez. Ama insanların layık olması bu istemezliği yok eder. Çünkü kim hangi noktaya kadar

rüyetin sahibi olacak. Allah Teala bunu evvelden takdir etmiştir. Herkes kendi seviyesinin liyakatine sahip olur. O zaman yedi kat yerler, yedi kat gökler insanlık için Allah'ın nimetleridir. Ne kadarına layık olunarsa o kadarı gösterilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden en çok isteyeceği şey sevgidir. Başka insanları sevmenizi ister. Herkese onlar size kötü davransalar da güzel davranmanızı ister. Belli bir noktaya ulaştığınız zaman zaten kin tutamazsınız. Hiç kimseye karşı kindar olamazsınız. Hiç kimseden intikam almayı Allah Teala size yetki olarak vermemiştir. Eğer bir yere vardıysanız siz intikam alamazsınız. İntikam almak aklınızdan bile geçmez. İnsanlar kötülük yapmazlar mı? Size de yaparlar. Ama onlara karşı kin duyamazsınız. Evvelallah Teala kini kaldırmış devreden. Kin duyamadığınız cihetle intikam almayı da Allah Teala size yasak kılar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyin yasak kılınması Allah'ın hayır ondan intikam almayacaksın şeklinde bir ifadesiyle oluşmaz. İç dünyanızda Allah Teala nefsinizin afetlerinden intikamı, kini yok etmiştir. Bu afetler mevcut değilse o zaman aklınıza bile gelmez intikam almak. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım sevgili kardeşlerim. Hiç kimse yaptıklarının bedelini Allah'a ödemedikçe bu dünyadan ayrılamaz. Kişi ödemek istemiyor olabilir. Ama sistem otomatik çalışır. Kişi hangi günahları işlemişse o kadar derecat kaybının sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın eşitliği sağlayan ölçüsü budur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar derecat kaybettiyse kişi, o kadar negatif puanın sahibidir. Ve bu rakam ne kadar yüksek olursa, negatif puanlar kişinin cehennemi o kadar aşağıya iner. Nasıl yedi kat cennet varsa yedi kat da cehennem var sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sistem otomatik çalışır. Herkes o istikamette Allah Teala'nın dizaynı içinde yaptıklarının bedelini eğer dünya hayatında ödemediyse ahirette mutlaka ödeyecektir. Şimdi düşünelim, kişi günahlar işlemiş. Sonra tövbe etmiş. Sonra da Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da ölmüş. Bu kişi
Kalpten Allah-u Teala'ya dilemiş midir? Onu Allah-u Teala ve onun melekleri çok iyi bilirler. Dilemişse bu kişi yaptığı bütün hatalara rağmen birinci kat cennete girecektir. Eğer Allah ona mürşit sevgisi vermişse, hacet namazını kılıp mürşidini göstermişse, o kişi de gidip mürşidine tabi olmuşsa, bundan sonra rahmetli olmuşsa, o kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi rahmetli olmadı, davetini gerçekleştirdi, yaşıyor. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, belki biraz daha uzun sürebilir bir takım insanlarda. Ama bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve onu sanki o bu hedefe kendi gayretiyle, %100 kendi gayretiyle ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. Allah Teala hep bizim lehimize sonuçları ortaya koyar. En çok sevdiği insandır. Bu sebeple en çok sevdiğine, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsan Allah'a en yakın mahluktur. Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, büyük melekler var ama onlarda ruh yok. Allah Teala onlara ruhundan üfürmüyor. Ayrıca Allah Teala diyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah için her zaman bir tek hedef asli unsur taşır. Bu insan adı verilen mahlukun mutlu olmasıdır. İster ki Allah Teala bütün insanlar mutlu olsun. Ama bunu insanın iradesine vermek zorunluluğu vardır. Çünkü aksi takdirde haksızlıklar oluşabilir. Allah Teala da insanların bütün hayatı boyunca kiramen katibin meleklerine, dört melekten oluşuyor, böyle bir görevi vermiştir. Doğuşundan ölümüne kadar her saniye o kişinin hayatı üç boyutlu olarak filme alınır. O kadar mı? Hayır, iki melek bunu yaparken iki melek de o kişinin düşüncelerini filme alırlar. Acaba Allah Teala neden hem fiilleri hem de düşünceleri dikkate alıyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah için önemli olan kişinin hangi fiili ne düşünüp yaptığıdır. Allah'ın katında son derece önemli bir konu. Çünkü kişinin suçluluk derecesi buna paralel olarak oluşur.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde size milyarda bir bile haksız bir puan verilmesinin mümkün olmadığını iyice yerlerine yerleştirin. Bu Allah'ın adaletidir. Her an İsteseniz de istemeseniz de derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ben şu anda işte buradayım. Oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala bir, zikri emrediyor. İki, çok zikri, yani günün yarısından daha çok zikri emrediyor. 2, 3, daimi zikri de emrediyor. Ama Allah Teala sadece zikri emrediyorsa bile, eğer bir insan olduğu yerde duruyorsa, oturuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa, derece kaybetmiyor olabilir mi? Allah Teala ona zikri farz kıldıysa, zikretmediği sürece herkes derecat kaybeder. Zikretmediği sürece diyoruz. Hiç derecat kaybetmeyenler daimi zikrin sahipleridir. Ulul albab makamı, muhlis olanlardır, ihlas makamı ve salihlerdir, salih makamının sahipleri. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala insan için çalışmasından bir şey, başka bir şey yoktur diyor. Çünkü zikir o da bir çalışmadır. Çalışma muhtevasını ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapmak veya diye sessiz zikir yapmak veya sessiz ve aynı zamanda derinden zikir yapmak. Burada dişlerin arası son derece küçük aralıklarla açılır, kapanır. Karşınızdaki insan bile bunu fark etmeyebilir. İşte daimi zikrin ötesi bu noktada kendisini gösterir. Orada kesintisiz bir zikir kişi uyurken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, her an Allah'ı zikretmek İfade açık. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de Allah'ın zikredin emri Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse uyurken de Allah'ı zikretmek durumundasınız. Bu bir emirdir. Ama Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış ve onlara bırakmış Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi veya getirmemeyi. Herkes kendi iradesiyle tahakkuk ettirecektir. Ama bunun ya mükafatını görecektir ya da mücazatını. Mükafat biliyorsunuz mükafatlandırma, mücazat da cezalandırma demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan. Kendi suretinde yarattığını söylüyor. Ve o en çok sevdiği mahlukun daimi olarak kendisini zikretmesini istiyor. Talebi bu.
İşte kişinin zikir seviyesi neyse yüzde o seviyede derece kazanır. Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi insana derecat kazandırır. Ama bunların arasında kesintisiz olan bir tek muhteva vardır. O zikirdir. Ne diyor Allah-u Teala? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Acaba neden Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yatarken de demiyor da yan üstü yatarken de diyor. Burada bize bir işaret var, bir ihtar var. Yatarken diyor yan üstü yatın. Kulağınızın üzerine yatın. Hangi kulağınızın üzerine yatarsanız, eğer Allah'ı zikrediyorsanız, onu kulağınızda hissedecek olan bir formül kullanın. Sevgili kardeşlerim, yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabilirsiniz. Bu sebeple yan üstü yatmak önemli ve Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılmış. Kulağınızı yastık üzerinde sağa sola biraz oynattıktan sonra bir noktada kulağınızda bu tarzda çift atan bir sistem seslerini yakalayacaksınız. İşte bu sizin zikrinizdir. Her çift atışta Allah, Allah, ve Allah kelimesini kullanacaksınız. Ve başlangıçta hemen böyle yaptınız diye birinci gün olmaz. Olması şart değildir zaten. Ama kısa bir süre sonra kalbinizin atışlarını net olarak duymaya başlayacaksınız. İçinizdeki ses kulağınız kımıldamasa da Allah kelimesini tekrar etmeye devam edecektir. Ve bir sabah uyandığınız zaman kendi zikrinizi devam ettirdiğinizi göreceksiniz. İşte hayatınızın en güzel günlerinden bir tanesi. Daimi zikirde olduğunuzu yakalayabilmek. Sevgili kardeşlerim, o günün mutluluğunu kolay kolay unutamazsınız. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri varmış dersiniz. İnsanları daha çok seversiniz. Onların size karşı yaptığı hataları, günahları affetmeyi usul haline getirirsiniz. Allah-u Teala'dan kimse hakkında onların cezalandırılması istikametinde talepte bulunmayacak bir noktaya ulaştırır Allah Teala sizi. Öğrenirsiniz ki hesaplar sizinle başka insanlar arasında değildir. Hesaplar bütün insanlarla Allah arasındadır. Hesapların sonucu Allah'ta vücuda gelir. Zikir arttığı sürece Allah'a karşı olan sevginiz de devamlı artar. Daimi zikirde ona en çok sevenlerden olursunuz. Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Böyle bir hedefe Allah-u Teala sizleri ulaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanları nasıl bir mutluluğa ulaştırdığı müessesesi.
Allah-u Teala'nın bütün mahlukatından farklı olarak insana ruh vermesiyle bir hüviyet kazanmıştır. Sadece Allah ruhundan insana üfürmüş Adem Aleyhisselam'a. Ve ondan sonra her doğan insan doğduğu anda Allah-u Teala tarafından ruh üfürülmesi olayıyla karşı karşıya. Bu ruhu bedava vermiyor. Tekrar bana iade edeceksiniz diyor. Dünya hayatını yaşarken herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmekle mükellef. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Bunların hepsini Allah'a teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar bizden yana ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip bu anda öldüğünü düşünelim. Daha mürşidine ulaşmamış, ruhunu Allah'a teslim etmemiş, veçini, nefsini, iradesini, hiçbirini Allah'a teslim etmemiş. Sadece ey yüce Allah'ım demiş, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır demiş. Ama ölmüş. Ölünce ruhu otomatik olarak zaten Allah-u Teala'ya ulaşır. Bunun manası o kişi gayret etmemiştir. O kişi henüz bir gayretin sahibi değildir. Sadece bir talepte bulunmuştur. Böyle bir tek talep, hem de kişinin talep edip de ölmesi halinde hiçbir fiili gerçekleştirmeden, doğru dürüst zikir bile yapamadan kişinin ölmesini misal olarak veriyoruz. En çarpıcı misal olarak. Nereye ulaşıyor konu? Cennete ulaşıyor. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği Allah-u Teala tarafından biliniyor. O kişi konuşamayacak durumda olsa, kalbi dilekle dilemiş olsa gene geçerli Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu mutlaka ister. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ne kadar hayırhah davrandığı belli değil mi? Bir tek dileği insanın "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve ölmesi o kişiyi cehennem adı verilen o korkunç işkencelerin yapıldığı sistemden tamamen uzaklaştırması ve bütün zevklerin, güzelliklerin oluştuğu cennete ulaştırması işte bu kadar basit bir sebebe dayalı. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilek. Bundan sonra kişi ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Ama kişi yaşıyorsa mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. O kişi mürşidine ulaşacaktır. Ulaşınca ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Çünkü ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bu başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması Allah tarafından garanti ediliyor ve deruhte ediliyor. Allah bununla kendisini görevli sayıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Ve kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O noktayı bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabi olmuş da
Hedefine ulaşamadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılırsa bundan sonra ölürse kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse acaba Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor mu sevgili kardeşlerim? Biz bu yüzden Allah'a hayranız. O bizim Rabbimiz. Biz bir hiçiz. Ama bu hiç aynı zamanda Allah'ın risalet verdiği birisi. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Allah-u Teala insanları en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Çünkü onca mahlukun içinde halk ettiği, yarattığı yaratıklar içinde sadece insana ruhundan üfürmek gereğini duymuştur. İnsan böyle bir nimetten kâm alan tek mahluktur. Allah'ın ruhundan üfürdüğü başka mahluklar yoktur. Cinler, melekler Allah'ın ruh üfürmesiyle oluşmamıştır. Ama bütün insanlar doğdukları an Allah-u Teala'nın ruhu kendilerine mutlaka üfürülür. İnsanlar Allah'a abd olmak için, yani kul olmak için yaratılmıştır. Allah Teala buyuruyor ve ma haleknel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları da cinleri de bize kul olsunlar diye yarattık. Bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Sadece bize bir de ne kullanmış Allah Teala mutlaka demek, mutlaka kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği mahluk insandır. Allah Teala insanlara da cinlere de serbest irade vermiştir. Bütün insanlar ve cinler hayatları boyunca serbest iradelerinin dilediği her şeyi yapmak imkanının sahibidirler. Her an yaptıkları, insanların yaptıkları keramen katibi melekleri tarafından tespit edilir. Birinci grup kiramen katibi melekleri
İki melekten oluşur ve bizim yaptıklarımızı fiili olarak ne yapmışsak dışarıdan o fiili tespit ederler. Hayatımız boyunca bütün yaptıklarımız filme alınır. Ama bir grup daha kiramen kâtiben meleği vardır. İkinci grup. Bu ikinci grup kiramen kâtiben meleği ise bizim yaptıklarımızı filme alırken, bizim yaptıklarımız filme alınırken düşüncelerimizi tespit ederler. Yani biz hangi fiili, hangi maksada dayalı olarak vücuda getirdik? O fiili işlerken meramımız neydi? Hedefimiz neydi? Ne yapmak için o fiili işledik? İşte bir insana derecat kazandıran veya kaybettiren olgu bu açıdan değerlendirilebilir sadece. Ve son derece önemlidir şu açıdan. Çünkü bir insan ömrü boyunca her saniye derecat kazanır veya kaybeder. Ama öldüğü ana kadar yaptığı bu kayıp ve kazançların sonucu o kişi öldüğü zaman bellidir. Ve bu da çok önemlidir. Çünkü kişi öldüğü zaman dereceler pozitif bakiye veriyorsa, yani kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama eğer kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi mutlaka cehenneme gidecektir. Birinde cennette ebediyen mutluluk, huzur, saadet yaşanır. Diğerinde de ebediyen işkenceler, dayanılmaz acılar, yaşanacaktır. Bu dünyada verilen gezegende bir insan ne kadar yaşar? 50 sene yaşar, 60 sene yaşar, 100 sene yaşar. Eskiden mesela bizim cetlerimiz 140 sene falan yaşadıkları belirtiliyor. Bir misal vermek gerekirse ceddimiz Evranos Bey 139 yıl yaşamış. Sevgili kardeşlerimiz, hayat denilen müessese biz istesek de istemesek de devam eder. Dünyaya gelmişiz. Bu dünyada yaşayacağız. Allah Teala bize ne kadar ömür vermişse o ömrü tüketeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapmamız lazım gelen şey çok açık ve kesin. Hayatımızı başka insanların mutluluğuna adayacağız. Başka insanları mutlu etmek için yaşayacağız. Biz başka insanları nasıl mutlu edebiliriz? Mutluluğun reçetelerini onlara vererek. Mutluluğun reçetesi 7 safa ve 4 teslimdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girer. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kademedir. Kişinin dünyaya gelmesi, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek
yedi safhanın birincisine ulaşması. Bu safhalar Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Böylece ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber yola çıkması tahakkuk eder. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a, vücuttan mürşide tabiiyetle beraber ruhun ayrılması, 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği biçime boyuta ulaştırabilirse, Allah'ın emrettiklerini yaparsa, yasaklarını işlememeyi başarırsa, o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu tabiiyetin arkasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü muhteva, fizik vücudun teslimi, dördüncüsü, nefsin teslimi, beşincisi, muhlis olmak, altıncısı, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek, Allah'ın külli iradesinin kontrolü altına girmek. İşte yedi tane safa, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde şunu görüyoruz ki Allah-u Teala bizlerden, biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Hedefleri açıklamış, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçer.

7-8 aylık devrede. İnsan hayatının en mutlu devrini yaşar. Ha, sadece ruhun teslimiyle sonuçlanan ilk eden. Ama Allah-u Teala bu devre içinde o kişinin çok mutlu olmasını sağlar. Allah Teala bu devrede kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın kontrolü altındadır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse o kişi Allah'a ulaşmaz. Onun görevi, insanın görevi bir dileğin sahibi olmaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah da bu konuda kendisini görevlendirmiştir. O da o kişinin ruhunu Allah'a kendisine ulaştırmayı garanti eder. Öyleyse bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için bir tek kalbi dileği, yani kalbinde ulaşacak olan, kalpten olan gerçek bir dilek, o kişinin ruhunu hayattayken, 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka ruhunun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cennete kişiyi mutlaka ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve arkasından da ölse, hiçbir şey yapamadan. Ama o dileğin sahibi ise Allah o dileğin mevcut olduğunu en iyi bilendir. O kişi mutlaka cennetin birinci katına gidecektir. Birinci kat cennete. Ama bu kişi yaşıyor. Yaşadığı Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Onun yapısına uygun olan standartları, onun yapısındaki standartları Allah en iyi bilendir. Böyle olduğu için de o kişiyi kendisine o standartlara sahip olan insanın ulaşması lazım gelen mürşide ulaştırır. Bu sebeple birçok tarikat söz konusu olmuştur. Tarik yol demek. Tarikat da yollar demek. Ama bu dindeki fırkalaşmaların her birisi ayrı bir tarikat olarak değerlendirilir. Kadiri tarikatı, Nakşi tarikatı, tarikatların çok ayrı cepheye ayrıldığını görüyoruz.
Mevleviler, ayrı ayrı bu tarikatların her birinin hedefi aynıdır. Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim ettiği noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Fizik vücudunu teslim ettiği noktada bu rakam %81'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman bu nokta %100'e ulaşır. İradenin teslimi de yine %100'de devam eder. Nefsin kalbindeki afetlerin yok olmasıyla mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Çünkü hasletler mutluluğu oluşturur. Afetler de mutsuzluğu. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimiz Allah'ın indinde her an kontrol altındadır. Bizimle birlikte olan kiramen katibin melekleri ömrümüz boyunca her saniyemizi filme alırlar, üç boyutlu. Bu bir taraftan fiiliyatımızın, fiillerimizin, yaptıklarımızın filme alınmasıdır. Bir taraftan da aynı anda bir grup kiramen katibi de, kiramen katibin meleği de düşüncelerimizi filme alırlar. Bunun manası neyi düşünerek ne yaptıktır. Bunun tespitidir. Neyi düşünerek ne yaptık? Yani bir fiili işlerken hedefimiz neydi? Nereye ulaşmak üzere bu fiili işledik? İşte konunun burası çok önemli. Fiiller bir başka insanların mutlu olmasını sağlamak üzere vücuda getirilir. İki, başka insanları mutsuz etmek için davranış biçimlerini ifade eder. Veya bir gaye olmaksızın usule giren davranışları ifade eder. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere fiil işlesek, derecat kazanırız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirsek gene derecat kazanırız. Ne diyor Allah Teala? Günde beş vakit farz, iki vakit de bunun ötesinde devreye giriyor. Günde yedi vakit namaz kılmak. Sabah, farzlar sabah, öğle, İkindi, akşam, yatsı. Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti. Yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse biz insanlar için sevgili kardeşlerim, hep Allah için olmak söz konusu. Allah için yaşamak söz konusu. Ne kadar Allah içinsek o kadar mutlu oluruz. İnsanların arasında
Bir defa bütün kavimlerde bir kavim Resulü mutlaka vardır. Şu anda dünyadaki bütün kavimlerde bir kavim Resulü yaşamaktadır. Resuller Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Kendiliklerinden bir şey yapmak yetkileri yoktur. Allah Teala onlara ne yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. İnsanı serbest iradeyle yaratmıştır ki kişi dilediği istikamette gerçekleştirsin ve tamamen kendi iradesiyle dereceler kazansın veya kaybetsin. Herkes kendi iradesiyle yaptığı bütün olayların neticesinden hesaba çekilir. Dışarıdakilerin yaptığı olaylar ona bir şey kazandırır veya kaybettirir mi? Kazandırabilir ama kaybettirmez. Bir başkasının bize yaptığı kötülükler bize ona derece at kaybettirir. Onun kaybettiği derece attı bize kazandırır. Ama başka birisi bize iyilik yapmışsa o derece at kazanır, biz derece at kazanmayız. Sadece bize yapılan iyiliğin mutluluğunu yaşarız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi kontrolü altında tutuyor. Ömrümüz boyunca kiram-ı melekleri devamlı bütün hareketlerimizi ve bu hareketleri yaparken neler düşündüğümüzü filme alırlar. Hem düşüncelerimiz filme alınır hem de yaptıklarımız. Düşüncelerden dolayı Allah-u Teala insanları hesaba çekmez. Birisi hakkında kötü düşünürsünüz. Ona bir kötülük yapmayı düşünürsünüz. Düşündüğünüz için derecat kaybetmezsiniz. Ne zaman o kötülüğü işlerseniz o zaman derecat kaybedersiniz. Ve kaybettiğiniz derecat ne kadarsa karşı taraf o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yaptığınız kişi siz ona kötülük yaptığınız için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Çok önemli. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadardır? 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir atalarımız 140 sene yaşamışlar. 150 senedir de diyebiliriz. Diyelim ne yazar? Herkes kendi ömrünü yaşayacaktır. Yaşanan bu süreç içerisinde ne kadar derecat kazandık? Bu net olarak hayat bölümümüzün standartları içinde tespit edilmiştir. Ve amel defterimizde kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Bakiye üstün olan tarafın rengini taşır. Eğer bir kişinin kazandığı derece 100 derece ise kaybettiği derece 80 derece ise bu kişinin amel defterinde 20 derecelik bir yeşil rakam, bakiye rakamı söz konusudur. Bu onun cennete gideceğini gösterir. Eğer bir başka kişinin de defterinde 200 negatif derecat varsa, 150 de pozitif derecat varsa,
50 derecelik bir negatif kırmızı rakam sonuca yazılır. Bakiye kırmızıdır. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapmalıyız? Herkesin derecat kazanması için bir aktivitenin, bir faaliyetin içinde olmalıyız. İnsanları sevmeliyiz. Onlara en güzel davranışlarda bulunmalıyız. Bize kötülük yapanları bile sevmeye çalışmalıyız. Onların zarar görmesini istememeliyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız ne olur? Derecat kazanırsınız. Cennet bir sonsuz hayattır. Cehennem de sonsuz hayattır. Yani biz insanlara göre milyonlarca yıl yaşanacak olan bir hayat. Ama bu sonsuzun da o milyonlarca, belki milyarlarca yıl geçtikten sonra bir kıyamet olayı söz konusudur. Kıyametle beraber

kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, fazla olan taraf kaybettiği dereceler, yani kırmızı dereceler olduğu için onların da bakiyesi kırmızıdır. Onların da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Ve Allah Teala daha ezelde kimin cennete gireceğini, kimin cehenneme gireceğini bilmektedir. Ve bu istikamette Allah Teala'nın dizaynı en güzel sonuçları ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar isterdik herkesin derecatı netice itibariyle yeşil rakamla yazılsın, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun ve bu kişi Allah Teala tarafından cennetlikler arasına konulsun. Sevgili kardeşlerim, ne geçer ki elimize bir başkasına kötülük edersek? Yaptığımız her kötülük bize derecat kaybettirir. Kimin kötü amelleri iyilerden fazlaysa, daha başka bir ifadeyle, kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir sonsuz hayat cennette veya cehennemde geçecek. Bu dünyadaki davranış biçimleri dizisine bağlı olarak. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık etmiyorlar mı Allah'ın dostu olamayanlar kendilerine? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın nefsinde nefs tezkiyesi oluşması mümkün değildir. Tabiatıyla tasfiye hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileseniz ne kaybedersiniz diye etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Sizin kurtulmanız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölse, onunki de cehennemdir. Çünkü derecat kazandıran hiçbir olayı oluşmamıştır diyemeyiz. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemese bile başkalarına iyilik etmiştir. Yaptığı her başkalarına iyilik eden davranış buna derecat kazandırmıştır. Ama bir taraftan da nefsinin öfke, kin afetleri böyledir. Onlar sebebiyle de etrafındaki insanlara kötü muamele etmiştir, derecat kazanmıştır, kaybetmiştir. Her kötü muamele insanlara derecat kaybettirir. İşte bütün insanlar daha hayatlarını yaşamadan

Allah-u Teala onların gelecekteki bütün doğacak, yaşayacak ve verecek olan insanların derecatını bilmektedir. Çünkü Allah zamanın ötesindedir. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Allah'ın katında zaman sıfır değerindedir. O sebeple Allah Teala insanların kader hücrelerini yerleştirirken illiğin ve sicin olarak iki ayrı bölümden bahseder. Dereceleri kazandığı dereceler yüksek olanlar illiğinde amel defterleri yerleştirilmiş olanlardır. Kaybettiği dereceler fazla olanlar sicinde amel defterleri yerleştirilmiş olanlardır. Böylece insanların cennete mi gireceği, cehenneme mi gireceği çok net ve açık şekilde belirlenir. Yani ezelde daha o insan dünyaya gelmeden milyonlarca sene evvel Allah Teala o kişinin dünyaya gelişinden itibaren geçireceği bütün merhaleleri, kazanacağı ve kaybedeceği dereceleri, hayat bilimini illiğine veya sicine yerleştirmiştir. Allah'ın sonsuz hızı zamanın çok ötesinde olduğu için bu hiçbir problem oluşturmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlara güzel muamele edin, onları sevin, mutlu etmeye çalışın ki bunun neticesinde siz mutlu olursunuz. Onları mutlu etmeye çalışın ki mutluluğu asıl siz yaşayın. İnsanları sevmelisiniz. Sevdikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe onlara daha çok yardımcı olursunuz. İnsanları üzecek bir şey yapmamak istikametinde bir insanın mütevazının gelişmesi, onun nefs tezkiyesinden sonra nefs tasfiyesini de gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başarırsanız, o zaman herkes için sadece İyilikler düşünebilirsiniz. Kimseye karşı kin tutamazsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Onlar size düşman olabilirler. Aleyhinizde her şeyi yapabilirler. Ama buna rağmen siz onlara düşman olamazsınız. İç dünyanız buna müsait değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları onlardır ki başkaları onlara kötülük ederler ama onlar o kendilerine kötülük edenlere kötülük edemezler. Etmeye gönülleri razı olmaz. Hele Allah'ın kontrolü daha sonra da tasarruf altına girenler böyle bir olayı hiçbir zaman düşünemezler bile. Sevgili kardeşlerim, onlar için başkaları onlara kötü davranışlarda bulunabilir. Bu onlarla Allah arasındaki ilişkide onların kayıplarıdır. Ama kendine yapılan kötü davranış karşısında o kötülüğü yapanlara kin besleyemezler.
Allah'ın dostları böyle bir şeyi hiçbir zaman tahakkuk ettiremezler. Onların kalpleri Allah'ın temizlediği kalplerdir. Onlara kötülük yapılabilir. Yapanlara karşı kin duyamazlar. Kötülük yapanların da üzülmelerini istemezler. Bu dünya ne kadar bir süredir ki sevgili kardeşlerim? 50 sene, 60 sene, 100 sene, 130 sene ama sonra bitecek. Ama cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize nasihatımız odur ki insanları sevin. Size kötülük yapanlar da dahil. Onları sevmelisiniz. Size kötülük yapanların hesap verecekleri yer siz değilsiniz. Allah'tır. Siz aradan çıkın. Hiç kimseye sakın ola ki kin tutmayın. Kin beslemeyin. Onları da sevin. Onların da cehennemden kurtulması için dua edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: razy.
1: Al-Fatiha mi'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle: öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptiralar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne var?